hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz.

Sazlıklardan havalanan bir ördek gibi sesin, ürkek

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel. Saygı.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
2: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35, telefon 320 2076 0543 690.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Her şey hazır.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, Baran Işık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon

0: sen.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Çıtır çıtır ne güzel tatlı.

0: Çıtır mutluluk.
1: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre,
1: sıfır kilometre,
0: cillop gibi,
1: cillop gibi
0: yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
2: Susun susun, başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
3: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
4: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, kurban olduklarım, duydunuz. Aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonuzda. Ki bilen dostlar mutlaka biliyorlar, uzun da bir maraton bizleri bekliyor gençlik. İyi misiniz? Madem programın çok çok başındayız, hemen şöyle bir halinizi, hatınızı sormuş olalım. Umarım iyisiniz, umarım keyiflisiniz. Ki kötü giden bir şeyler varsa onlara dur demenin en doğru zamanı olduğunu muhtemelen biliyorsunuz. Canım kardeşim, bugün de artık oyuna başlıyoruz. Biliyorsunuz siz hepiniz ben tek abi. Yine burada tek başıma konuşuyorum. Bir de şey diyorlar ya, oğlum kendi kendine konuşana deli derler falan diyorlar. Bir şey söyleyeceğim arkadaş, hakikaten söylüyorum. Zaman çok değişti, devir çok değişti. Bu devirde kendi kendine konuşana deli değil, aksine hakikaten söylüyorum, akıllı derler ya. Yavrum bak etrafına, kime neyi anlatacaksın, gerçekten söylüyorum yani. Ki bu kendi kendine konuşma durumu benim sürekli düzenli olarak yaptığım bir eylem. Kendimi seviyorum. Kendimle aram iyi. Sohbetim de güzel, hakikaten söylüyorum yani. Kendi kendime konuşurken bile laf lafı açıyor o derece yani. Tabii canım. Bir de sözümü kesen de yok. Allah'tan başka daha ne istemek, kurban oldum. Burada abi tıkır. Burada her şey yolunda. Burada kralız, öyle söyleyeyim. Tabii canım. Burada kralız. Malum biliyorsunuz. Dışarıda yüzümüze bakan yok, kurban oldum. Artık nereme bakıyorlar onu da bilmiyorum tabii de. Yani... Canım kardeşim. Afyonu patlatalım, bir tam anlamıyla kendimize gelelim. Şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Ne diyoruz? Sloganlardan birisini bulalım önce. Ey dünya, bir gün senin saçlarından sürükleyip hüngür hüngür ağlatacağım. Ama o zamana kadar sen ağlatabildiğin kadar ağlat diyerek girdik stüdyodan içeriye. Olmaz mı? Bir dünya dert, keder, tasa, stres, ne var ne yok hepsini bıraktık kapıda. Canım kardeşim, ki biz bunu hakikaten söylüyorum, yüzünü dahi görmediğimiz, adını dahi bilmediğimiz sizler için yapıyoruz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Genç, kendin için ayırdığın zamana mümkün olduğu kadar derdi, tasayı, stresi, hiçbir şey sokma ki. Yok be oğlum Arif Güven, bu imkansız deme. Çünkü imkansız olan tek bir şey var. O da bir insanın herhangi bir şeyi çok ama çok isteyip de yapamaması. Ne güzel gaza getiriyorum deme size. Çünküsü, vallahi söylüyorum yani, programdan önce gelen mesajlara bakıyorum. Siz de beni gaza getiriyorsunuz. Bir de bir şey söyleyeceğim. Beni eleştireceğiniz zaman beni çok sevdiğinizi söyleyerek bu cümleye başlamayın, olur mu? Yani tabii canım. Çünkü bazen böyle mesajlar geliyor. Seni çok seviyorum ama geçen gün. Ne geçen günü? Az önce seni seviyorum dedin. Yalan mıydı yani? Teşekkürname kısmı. Dur. Bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün dinleyenlerimize canı gönülden kurban olduğum çok çok teşekkürler. Vallahi söylüyorum. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok çok paralar kazandığınız harikulade keyifli günlerden birisi olsun inşallah. Malumunuz seyir halinde olanlara kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, öğretmenlerimize, öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyoruz. Tabii ki de klavye kahramanı arkadaşlarımız. Onlar malumunuz programın olmazsa olmazları. Teşekkürler. İyi ki oradasınız. İyi ki bizimle birliktesiniz. Ki anlatacağım sosyal medya adreslerini birazdan vereceğim. Mutlu olalım dostlar. Vallahi söylüyorum. Bir de benim tezim şudur. Bazen böyle sosyal medya adreslerini deyince geziyorum abi. Diyorum herkes gerçekten Twitter'da gözüktüğü kadar bilgili olsa. Ne bileyim abi, Facebook'ta gözüktüğümüz kadar iyi niyetli olsak. Tabii canım. Ya da Instagram'da gözüktüğümüz kadar pozitif olsak. Hakikaten söylüyorum. Dünya tadından yenmez ya. Sonra diyorum ki ya herkes TikTok'ta göründüğü gibi olursa. İşte o vakit vallahi söylüyorum, tövbeler olsun abicim ya. Bir tık yine TikTok'lara baktım ya. Şimdi Bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Bir afyonu patlatalım, bir tam anlamıyla kendimize gelelim. Çok klişe radyo söylemlerinden birisidir biliyorsunuz. Sevgili dinleyenler, radyonuzun sesini birazcık daha fazla yükseltin demeyeceğim. Gidin yüzünüzü yıkayın, sırtınızı çiğnetin, belinizi kütürdetin, bir şey yapın ama kendinize gelin. Malum çünkü gün başladı abi. Tabii canım. Kurban oldum. Bugün de duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara aslanlar gibi Arif Güven Showtime'ı elbette radyonuzda.
5: Manavgat Side'den Hayrullah ben. Bir gün zengin olursam endeki radyoyu satın alacağım, sana 7/24 yayın yaptıracağım, haberin olsun.
6: Arif abi ben Yalova'dan Tayfun, hakikaten moral kaynağısın.
7: Arif abi ben Düzce'den Murat, karayollarında sürekli seni dinliyoruz abi, saygılar sevgiler.
8: Senin dinlediğim her gün güzel geçiyor, emeğine sağlık, ağzına sağlık.
9: Arif abi biz hapşıralım, sen çok yaşa be abi.
10: Arif Güven Showtime.

0: yani.
1: Açın yolu sevgili dinleyenler. Gençlik. Kurban olduklarım, hep söylüyorum. Bunlar isimatörler. İlerleyen dakikalarda her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah. Öncelikle sosyal medya adreslerimizi hemen şöyle bir paylaşalım. Sıkı takipçiler mutlaka biliyorlar. Elbette Arif Güven Showtime WhatsApp numarası mevcuttur. 0530 071 43 55. Haydi bir daha. 0530 071 43 55 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası, ki ilerleyen dakikalarda daha böyle bir faal şeklinde elbette kullanacağız. Aynı zamanda birazdan bir yoklama gelecek. Bakalım neredeyiz? Canım kardeşim, kimler bugün de bizle birlikte? Kemik kadro hazır mı? Son racıma. Instagram adresimiz Arif Güven Showtime. Canım kardeşim, Facebook'u çok faal bir şekilde kullanmasak da elbette beğeni sayfamız mevcuttur. Arif Güven Showtime yazdığınızda o da çıkacaktır. Twitter @Arif Güven. Buyurun. Başlayalım canım ciğerim. Neredeyiz, ne yapıyoruz? Abi seni internetten dinliyorum. Kurban olduğum, beni benden dinle ya. Beni benden dinle abi. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir durum söz konusu. Bu aralar vallahi söylüyorum yani, her şey şey deriz ya işte, hani zamanında güzel, her şey yerinde güzel. Canım kardeşim, özellikle piyasanın durumuyla ilgili, artan fiyatlarla ilgili hemen şunu söyleyeyim. Bak neyse ya, sonra alırım dediğim bir şeyi sonra alabilmek artık vallahi söylüyorum söz konusu bile olmuyor yani. Hani o ana aldın abi. Bizim radyo programı gibi. Şu an dinledin abi. Muhtemelen sadece bana değil, tahmin ediyorum ki sonradan keşke alsaydım pişmanlığı birçok insana herhalde bu aralar geliyor yani. Yine bir benzin diyeceğim. Şehir halindeki bütün herkesin bir beti benzi atacak. Arabaya vallahi söylüyorum ya, yakıt mı alıyorsun, yedek parça mı alıyorsun belli değil yani. Zor. Dur oğlum dur. Haberlere birazdan bakarız. Biz şimdi şöyle bir yoklama yapalım. Afyonkarahisar'la başlayalım şöyle. Selam patron, bugün de seninle birlikteyiz. Eyvallah, kurban olayım. Buyurun. Adana, eyvallah canım kardeşim. Silifke'den selamlar abi. Eyvallah. Geldim. Kral hoş geldin, iyi yayınlar. 139 Nevzat kardeşini yoklamaya alalım. Eyvallah canım kardeşim benim. Çok çok teşekkür ederim. Belçika'ya selam olsun dostlar. Bu ne? Dur bakayım. Arif'im, kurban oldum. Mehmet Ali abim. Çok çok teşekkürler. Bak vallahi toplanmışız yine. Bu ne? Londra'dan sevgiler. Kapadokya'dan selamlar patron. Recep'im, canım kardeşim, teşekkürler. Buyurun. Eskişehir burada. Eyvallah. Bornova selam olsun. Selam olsun dostlar. Bu neydi? Bazen şey söylüyorum ya. İşte Arif Bey falan diyorlar. Ya diyorum canım kardeşim, sokak esprileri yapan bir adama niye bey diyorsunuz yani? Biz sıkı fıkı olalım. Bununla istilerden herhalde gelmiş. Tıklasana şuna bir.
2: Selam Arif. Heh. Almanya Frankfurt'tan Laz Mehmet. Samimiyetten dudak dudağa gelmeyelim. Her türlü seninle varım kardeşim.
1: Dudak dudağa gelmediğimiz sürece sıkıntı yok. Canım benim ya. Hoş geldin. Var abi var. Bir dünya mesaj var. Arif abi, programa girerken kullandığın ne bu? Ayakkabının sesi çok güzel geliyor. Versene bir fotoğraf çektirelim. Bu ne? 71 Cüneyt'im ne? Bakayım. Programa girerken kullandığın ayakkabı. Ha, jingle'ın başındaki. Evet. Sanki tövbe yarabbim ya. Topuklu ayakkabılarla programa geliyormuşum değil mi? Vay be. Arif'im, 20 yıldır seni radyodan dinliyorum. Radyonun zevki bir başka. İyi yayınlar. Ay kurban olurum ya. Ömer abicim çok çok teşekkür ederim. Vallahi sevgili dinleyenler. Hemen de şıvarıyorum. Manisa'dan Salih. Buradayız abi, seviliyorsun. Canım kardeşim benim, hoş geldiniz. Buyurun. Bursa İnegöl burada. Ünye'miz var. Yalova'dan bir fotoğrafımız vardı. Canım ciğerim, bulabiliyor muyuz? Birazdan, peki bakarız. Hayırlı işler abi. 391 Hakan kardeşinden sevgiler saygılar. Yoklamaya girelim bir zahmet. Geldim bile be. Buradasın bile be. Buyurun. Hayırlı işler herkese. Ali Adan. Sendeyiz. Özgürüm. Kurban olduğum. Hoş geldin canım ciğerim. Vallahi söylüyorum. Kemik kadro toplanmışız ama daha bir dünya mesaj var ve hala yeni yeni mesajlar akıyor abi. Bu ne? Tıkla bakayım bir. Ses kaydı mı? Ver bakayım bir.
3: Ben Birşen Hamburg'dan. Cumartesi geliyorum Türkiye'ye, duman edeceğim. Sen gene devam et şova. Ben geliyorum. Hadi.
1: Şimdiden kazasız, belasız, cezasız yolculuklarınız olsun inşallah, ki Almanya'dan evet bir şan yollamış. Canım ciğerim, birazdan mesajlara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aynı zamanda olabiliyorsa bir tık da böyle bir haber başlıklarına bakacağız, ki bugün bir dünya haberimiz var. Sakın hiçbir yere olabiliyorsa ayrılmayın.
4: Annem beni markete gönderdi. Seni dinleyeyim diye arabayla çıktım. İlk başta nereye gideceğimi unuttum. Sonra markete girdim. Ne alacağımı unutmuşum. Annemi arayayım, ne alacaktım diye sorayım dedim. Telefonu evde unutmuşum.
0: Benim lafımı dinlemeyen inat. Ben de seni tüm marabata dinle diyorum. Gerçekten çok iyi geliyorsun insan huzuruna.
5: Abilerin kralı, seviyoruz seni. Arif abi, Cihan ben, Pendik'ten. Saygılar, sevgiler abi.
6: Şehir söner, biz yanarız Arif abi. Ne olur be, gecelerde bir program yapsan. Sıkılıyoruz artık.
7: Arif Güven, Showtime.
8: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

0: 차.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.

0: Sümer Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Güven Showtime.
1: Ben mi sen mi kardeş kardeş beraber?
2: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Buradayız. Nevzat'ım, canım ciğerim, çok çok teşekkürler. Kral, 3 tane helal olsun haberi yolladım. Seç beğen al. Allah razı olsun. Bakayım bakayım bu nedir? Bergama'dan sevgiler Oğuzhan. Kurban olduğum, teşekkürler. Ay canım kardeşim de benimle birlikteymiş ya. Bomba gibi bir günün olsun inşallah. Utkucuğum. Kurban olduğum güzel insan. Çok çok teşekkürler. Selamlar paşam. Almanya'dan sevgiler saygılar. Ömer'im muhabbetin bol olsun demiş. İnşallah inşallah. Buyurun Düzce'den selamlar abi. Çanakkale Biga burada. Eyvallah kurban olduğum. Balıkesir Bandırma. Side. Manavgat. Eyvallah ya. Teşekkürler geçtik vallahi. Patron. Dört gözle bekledik vallahi. Nereden? Yozgat'tan. Teşekkürler Tokat. Merhaba. Mardin'den selamlar abi. Selamlar canım kardeşim. Bugün de iş yerinde seninle birlikteyiz. Bir şey vardı, kısa bir video vardı. Nereden? Seyir halinde. Nazilli miydi abi? Onu bir bulabilirsek ki sesler de gayet temiz geliyordu zaten. Bakayım. Selamlar Arif'im. Olmazsa olmazım. Aşkım Nazlı'ya selamlar. 638 İbrahim abimiz. Evet. Bakayım bakayım. Londra'dan aşkın. Sayende güne... Ay kurban olurum ya. Seni yeni keşfettim. Aa hayırdır ya. Beni yeni mi keşfettin? Ne oldu? Yoğun bakımda mıydın? Bitkisel hayatta mıydın? Ama neyse, bir şekilde keşfetmişsin, aramıza hoş geldin. Ben şey olsun istiyorum ya. Bak herkes hani böyle bilsin istiyorum. Oğlum bak, bir radyocu var. Biliyorum be oğlum, Arif'ten bahsediyorsun sen. Hani böyle olsun istiyorum. Lüleburgaz'dan, biyotek laboratuvarından selamlar. Video mu bu? Değil. Fotoğraf. Ben Hayriye. Çok çok teşekkürler. Merhabalar. Bakayım. Düzce burası, kurban olduğum. Seyir halinde şu anda. Teşekkürler. Düzce'ye selamlar olsun. Bakayım. 6096 telefon numarasının son 4 rakamı. Teşekkürler. Selam Tokat'tan. Mercedesçi Bekir Usta. Arif'im, adam kelimesinin lügattaki karşılığı sensin. Allah razı olsun ustam. Gençlik. Gözden kaçan mesajlar varsa çok çok özür diliyorum. Hızlıca geçmek durumundayım. Hatay'dan selamlar abi. Selam canım kardeşim. Kurban olduğum. Merhabalar Ali ben. Selamlar sayık. Bu ne? Manavgat Emine ben. Merhabalar. Programınız çok... Aa, bak bir şey söyleyeceğim. İlk defa yazan insanlara hakikaten söylüyorum. Benim için bir tık daha böyle diyorum ki aa, yani şaşırıyorum. Programınızı çok eğlenceli, keyifli. Teşekkürler ya. Vallahi söylüyorum. Ama diyor ki teşekkürname kısmına bir de şu ev hanımlarını eklerseniz çok mutlu olurum. Peki o zaman nereden geldi? Manavgat'tan Emine. Bütün ev hanımları da buradan selam olsun. Kolay gelsin. Çünkü hakikaten söylüyorum, onların işleri de çok zor. Düzce'den selamlar. Eyvallah kurban olduğum. Bir fotoğraf. Sevgili dinleyenler, bu oy oy oy oy oy. Valla bu mesajları çok bitirebilecekmişiz gibi gelmiyor bana. İlk defa yollamış. 2382 telefon numarasının son 4 rakamı. Bakalım bakalım bakalım. Merhabalar. Hatay'dan selamlar. Frekansınızı bulamıyoruz, söyler misiniz demiş. O kadar hazırcı olmayın. Bir böyle bir araştırın. İçgüdüsel olarak bunu hemen söylemiyoruz. Şaka bir yana. Dur bakayım, Arif Güven. Çok çok teşekkürler ya. Yaz beni de yoklamaya. Nereden bakalım? Merhabalar Ertan ben demiş. Bir yıldır sessiz dinleyicim. Hoş geldin kurban olduğum. Bir fotoğraf var. Teşekkür ediyoruz fotoğrafı yollayan arkadaşımıza. Merhabalar abi. Ben Yılmaz. Yılmaz'ım kurban olduğum. Bakalım merhabalar. Aykut dinlemedeyiz. Teşekkürler. Gruba nasıl katılacağız? Ne grubu oğlum la? Ne grubu? Grup dediğin işte gelmişsin zaten. Ha bak burada. Adana Demirspor'un hastasıyım abi. Eyvallah canım kardeşim benim. Sadece bir fotoğraf var diyecektim ki başı da varmış. Merhabalar Manavgat'tan Gazi Polis Mustafa. Göstermesek de yaş 50. Aa bir şey söyleyeceğim. Hiç de 50 göstermiyorsunuz. Gerçekten söylüyorum. Fotoğrafını yollamışlarım abicim de. Hiç böyle mümkün değil abi. Sağlıklı, mutlu, güzel günlerimiz olsun inşallah. Tokat'tan Fatih selamlar abi. Selamlar canım kardeşim. Bakayım. Merhabalar. Mersin'den Galip. Yoklamaya ben de varım. Nasılsın Arif, iyi misin? İyiyim kurban olduğum. Teşekkürler. Bakayım. İlk defa mesaj yollamış. Merhabalar. Londra'dan selamlar. Öyle olsun. Yalnız bu mesajlar bitecekmiş gibi durmuyor. Gençlik patır patır gelmeye devam ediyor. Çayırova'sından Sedat ben de buradayım abi. Yoklamaya ben de yaz. Eyvallah. Bugün bayağı bir kalabalığız gençlik. Bakayım. Hoş geldin. Adana'dan selamlar. Kurban olduğum canım Adana. Bu nedir? Londra'dan aşkın. Eyvallah. Çok uzun uzun böyle programla ilgili sağ olsunlar. Bizimle ilgili iltifatlar da var da bunları hızlıca geçiyorum canım kardeşim. Sıkılmayın diye. Bir videomuz var. 9 saniyelik. Bakayım. Buraniye'den selamlar abi. Selamlar canım kardeşim. Arif Güven Showtime. Hayırlı günler diliyoruz. Takipteyiz. Bakayım. Arif Güven krizim tuttu. Açtım dinliyorum. Eyvallah. Selam abi. Keşan'dan Kudret ben abi. Teşekkürler Kudret'im. Bakayım. Sadece gülücük gülücük gülücük. Niye istinaden bilmiyorum. Bak geldi. Abi gençler bilmez. Eskiden Arif Güven yoktu. Halimize şükredelim. Eyvallah canım ciğerim. Selamlar. Baba ilk defa Van'dan bana mesaj geliyor. Vallahi söylüyorum ilk defa abi. Selam Van'dan Eşref. Eskiden huzur vardı Arif'im. Eyvallah ya. Evet günün konusuyla alakalı da yollanmış. Çiçeğim artık bu kadar mesaj yeterli olmuş olsun. Ben boşuna söylemiyorum. Sizden gelen mesajları okurken vallahi söylüyorum. Ben ağlıyorum. Anam ağlıyor. Oturup birlikte ağlıyoruz yani. Ha mutlu muyuz? E tabii ki sonuna kadar mutluyuz. Buyurun. 380 Nazan Düzce'den selamlar. Gençlik artık hani bu kadar mesaj yeterli olmuş olsun. Çünküsü burada ışıklarımız yanıp yanıp sönüyor. Minicik bir mola vermem icap ediyor. Moladan sonra haber başlıklarıyla Arif Güven Showtime tabii ki de radyonuzda.
3: Selam Arif abi, ben Uşak'tan Cahit. Senin program başladı mı bize her yer araba koltu abi. Arabadan inemiyoruz.
4: Abi kolay gelsin. Millete kafayı yediriyorsun. 10 numara adamsın.
5: Ben de seni Hollanda Honolulu'dan dinliyorum. Birazdan işe gideceğim. Bisiklette seni dinlemek çok güzel oluyor. İyi yayınlar.
6: Giresun Göle'den selamlar Arif abi. Senin esprilerine gülerken arabayı çamura sapladım abi.
0: Arif Güven Showtime.

Arif Güven. Sevgili dinleyenler, yayındayız. Ben göbeğim ve diğer vücut aksanlarım. Tabii canım. Bu ne, dur bakayım. Kalabalık açtık, sıra bana zor geldi. Evet ya. Burada talep çok dediğimiz gibi. Dışarıda abi gram ilgi yok, yemin ediyorum ya. Tabii canım. Şimdi memlekette ne oluyor diye bitiyor. Gezegende ne oluyor diye bitiyor. Bugün hangi haberleri seçmişiz? Şöyle bir bakalım canım kardeşim. Haberler. Buyurun. Yolcuyken çaldığı taksiyle 3 gün taksicilik yaptı. Aldığı yolcuları da dolandırdı. Beylikdüzü'nde şoförün tuvalete gitmek istemesi üzerine fırsat bilerek yolcusu olduğu taksiyi kaçırıp 3 gün boyunca abi bildiğin taksicilik yapmış canım kardeşim. Ve aynı zamanda arabasına binen müşterileri de dolandırmış. Bakarız, kurban oluyorum, bakarız. Bu tam anlamıyla hani şey diyorlar ya, gerçek korsan taksi işte bu arkadaşlar. Tabii canım. Buyurunuz. Maalesef arkadaşım, sevgili dostum, memleketin olmazsa olmazı hırsızlık haberleri. Biz olmasa keşke diyoruz ama var. Abdest alacakmış gibi yaptığı muslukları çaldı diye böyle bir haberimiz var. İstanbul Kağıthane'de iki tane hırsız girdikleri camide abdest alacakmış gibi yaparak şadırvanlardan 21 adet musluk çalmışlar. Bakarız dediğimiz haberlerden birisi. Abi camide bunu yapmayın bari ya. Hani niyet ettim şadırvan musluklarını çalmaya diye böyle bir şey yapayım. Tabii canım, önemli olan niyet canım kardeşim benim. Anlatırım. Sadece bizde olup bitenlere değil, dünyada olup bitenlere bakıyoruz. Aracın çarptığı kadın hiçbir şey olmamış gibi alışverişe devam etti. Şöyle bir manzara var. Şimdi videosu da var bu haberin. Böyle bir dükkanın önü ya da madalın önü, bilmiyoruz şimdi ne dükkan olduğunu ama işte meyve sebze satılıyor. Abla meyve sebze satarken birisi yanlışlıkla donk diye kaldırıma çıkıyor ve ablaya da çarpıyor. Abla da yere düşüyor ve kalkıyor. Hiçbir şey yokmuş gibi yine alışverişine kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi... Muhtemelen hani bizde olsa felsefe şu olabilir canım kardeşim, araba çarpmış olabilir ama hani bugün almazsam yarın daha pahalıya alacağım diye kalkıp hemen alışverişe devam etmiş olabilir. Anlatırım kurban olduğum. Nedir bu bakalım? Çağlayan'da, evet ya, bunun da görüntüleri var canım ciğerim, hep söylüyorum, gerginiz, asabiyiz, insanlara karşı tahammülümüz yok. Bir de bilemeyeyim hani böyle şimdi memleketten haberlere mi bakıyoruz, Teksas'tan sıradan bir gün mü diyoruz? Çünkü bak görüntüleri de var. Çağlayan'da bir kişi şöyle bir şey oluyor şimdi. Bak yolun ortasında zınk diye arabayla duruyor. Trafiğin ortasında arabayı durduruyor. Arabasından gayet sakin bir şekilde iniyor. Artık hani daha önceden ne gibi husumetleri oldu bilmiyorum ama bir iş yerine bildiğin abi üç el ateş ediyor. Hiçbir şey yokmuş gibi arabasına biniyor ve devam ediyor. Şimdi... Fakat bu arada şimdi çarşı içinde böyle bir şey olduğu için de insanlara bakıyorsun canım kardeşim. Yani diyorsun günlük sanki böyle rutinmiş gibi davranıyorlar. Dedik bu Çağlayan'da alışılmış bir durum mu? Ama en bombasını söyleyeyim şimdi size. Empati yapıyorum canım kardeşim. Çünkü şöyle bir görüntü var orada. Şimdi adam yolun ortasında durunca, trafikte yolu kapatınca da arkasındaki araç, bir tane böyle bir araç geliyor. Mesela o da hani niye durdu diye adama böyle bir korna basıyor. Şimdi empati yapıyorum. Ben abi gidiyorum böyle bir yolda. Velhasıl birisi duruyor önümde, zınt diye duruyor üstelik de hiç durulmayacak bir yerde. Ben de haklı olarak hani niye durdum burada deyip bir de arabadan iniyor. Kornaya basıyorum. Fakat sonra bir bakıyorum ki baba adamın elinde silah var yani. Şimdi arkada duran böyle bir transporter, öyle söyleyelim. Ben şeyi çok merak ediyorum ya. Araba durunca şimdi arkada korna çalan bu transporter'daki şoförü çok merak ediyorum. Yani şimdi o olayı görünce ne hissetti? Lan çünkü adam bir anda kornaya basıyorsun, zınt diye arabadan iniyor elinde silahla. Sonra gidiyor dükkana, 3 el kurşunu sıkıyor abi. Ondan sonra arabasına biniyor, devam ediyor. Muhtemelen hakikaten söylüyorum, o transporter'ı kullanan ben olsaydım vallahi bak hemen orada ya. Hemen orada böyle bir şükür namazı kılardım yani.

0: Tabii canım. Ya adam kısa silahı bana doğru çevirse ya. Allah diyorum yani. Anlatırız. Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizde. ATM'de unutulan 10.000 TL'yi bankaya teslim etti diye böyle bir haber var. Evet. Yavrum nasıl unutuyorlar? Hakikaten söylüyorum. Ben bak bu 100 liranın üstünde para çekecek olsam yanımda adam götürüyorum ya. Unuturum diye. 10.000 TL nasıl unutulur ya? Muğla'nın Fethi ilçesinde 40 yıllık çiçekçilik yapan 57 yaşındaki Mehmet Gürpınar. Kredi taksidi yatırmak için 18.45 liralarında diye haber böyle gidiyor. Şimdi bulan da var. Ya bulan var derken hani parayı sahibine teslim edenler de var. Ama yani hiçbir şey yokmuş gibi davranan da var. Bak şimdi bir manzara daha var. O da şu: Ataşehir'de şimdi bir abi bir dükkandan çıkıyor. Fakat belli ki cebine çok böyle hani sağlam bir şekilde koymamış. Böyle bir deste para düşüyor ki 15.000 TL'ymiş canım kardeşim. Evet abi düşündüğünün yani parayı düşürdüğünün farkına da varmıyor. Yoluna kaldığı yerden devam ediyor. O arada tam arkasından gelen böyle bir tane bir abla var. Şimdi yerdeki parayı şöyle bir buluyor. Yerdeki 15.000 TL'yi alıp arkasına bir bakmadan kayıplara karışıyor. Gözün ah be. Sonunda zeki biri çıktı işte yani. Fakat bir yandan da işte hani güvenlik kamerası görüntüleri var mıdır yok mudur şeklinde böyle bir şaibe yaşıyor yani. İşte hani parayı işte dükkana götürmekle parayı alıp oradan sıyrılmak arasında böyle belli ki bir vicdan muhasebesi yapıyor. Fakat söyleyeyim, bu vicdan muhakemesi bu ablada görüntülerde gördüğümüz kadarıyla 3 saniye falan sürdü yani. Ben bununla ilgili anlatmıştım yani. Şimdi bak parayı bulup işte sahibine teslim eden de var. Hiçbir şey yokmuş gibi alıp giden de var. Canım kardeşim, demek ki benim rüyalarım bilinçaltı derler ya. Benim rüyalarımda böyle bir şey gördüğüm için benim bilinçaltım bu. Alışveriş merkezindeyim. Ben daha önce bunu anlatmıştım. Rüyada alışveriş merkezindeyim. Canım kardeşim, birisi para düşürüyor. Şimdi o parayı bulduktan sonra hani ya bu parayı düşüren var mı diye sormuyorum bile bak. Hiç gıkımı çıkartmıyorum. Parayı cebime atıyorum. Sonrasında bir abi geliyor, diyor ki ya burada diyor para düşürdüm, gördün mü diyor. Görmedim diyorum yani. Bu rüya. Ama dedim oğlum bak, senin bilinçaltın buymuş oğlum Arif Güven. Tabii canım. Benim felsefem şu oluyor. Şimdi yolda para bulsam vallahi söylüyorum yani, alır mısın oğlum Arif Güven? Evet alırım yani. Felsefem şu olur benim: lan ben bunu almasam başka biri alacak olur yani. Meblağ küçükse ya onu da uğur parası olsun diye alıyorum vallahi söylüyorum. Gençlik, nasıl bir adamla baş başa olduğunuzu bilin. Canım kardeşim, şimdilik bu kadar haber başlıkları yeterli olmuş olsun. Bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Olabildiğince relax, biliyorsunuz sebebini. Çünkü bir o kadar da zamanımız var abi.
1: Arif Güven Showtime.
2: Krallıkta gözün yok ama gönüllere taht kurmuşsun Arif abi.
3: Bugün ben, yarın sen. Her gün birimiz, bir gün hepimiz Arif Güven dinleyeceğiz. Arif Güven dinleyeceğiz.
4: Kuş sesleriyle başlıyor gün ve değmiyor hüzünler umutlara. Radyoda Arif Güven Show çalıyor. İyi yayınlar.
1: Arif Güven Show Time.
5: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
6: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
7: Saygı Mağazaları.
5: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

0: Kısa.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Varta-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için 3

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

haberle başlayalım. Şöyle bir bakalım. Şu habere bir bakalım canım kardeşim. Hukuk bitirip savcı oldum diyerek ailesini kandırdığı sahte savcı kimliği kullanınca yakalandı diye böyle bir haber var. Babacığım ne cesarettir ya. Hakikaten söylüyorum. Nedir hikaye? Samsun'da hukuk fakültesini bitirip savcı olduğuna dair ailesini kandıran genç sahte savcı kimliğini resmi dairede kullanınca yakayı ele verdi. Gözaltına alınan genç çıkarıldı, mahkemece tutuklandı. Hikayemiz Çarşamba ilçesinde geçiyor canım kardeşim. Burada ikamet eden 24 yaşındaki K.G. ailesini üniversite sınavına girerek İstanbul'da özel bir üniversitenin hukuk fakültesini kazandığını ve yıllık 15 bin lira ücret ödenmesi gerektiğini söylüyor. Ailesini böyle kandırıyor. Aile de çocuklarının okumasına destek olmak için 4 yıl boyunca para gönderiyor. 4 yıl boyunca hukuk fakültesini okumuş gibi İstanbul'da ailesinin gönderdiği paraları yiyen K.G. hukuk fakültesini bitirip hakimlik savcılık sınavına girerek sınavı kazandığını söyleyip ailesine karşı yalan söylemeye devam ediyor. Yazık anneye, yazık babaya, yazık, yemin ediyorum ya. Sınavı kazanıp savcı olduğuna dair ailesini inandıran K.G. yine ailesini inandırmak için kendisine bir de sahte savcı kimliği çıkartıyor. Ailesi savcı olduğunu sandıkları oğullarına bir de mükafat olsun diye araba da almışlar. Bütün bu yalanlar K.G.'nin kız arkadaşının İşkur üzerinden bir iş yerinde çalışmak istemesi üzerine yaşanan sıkıntıyla ortaya çıkıyor. Samsun Çalışma ve İl Kurumu İl Müdürlüğü'ne gitmesiyle her şey patlak vermiş. Kız arkadaşının sıkıntısını çözmek isteyen K.G. kendisini savcı olarak tanıtıp sahte savcı kimliği gösterince burada bulunan kurumun avukatının kendisinden şüphelenip durumu polise bildirmesi üzerine yakayı ele veriyor. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan K.G.'nin üniversite sınavını hiç kazanmadığı, hukuk fakültesini okuyup savcı olmadığını öğrenen ailesi

0: kazandığımı ve yılda da 15 bin lira ücret ödenmesi gerektiğini söyledim. Ailem buna razı gösterdi. Ben de İstanbul'a gidip bir arkadaşımın yanında 4 yıl boyunca yattım kalktım diyor. Geçimimi ailemin gönderdiği paradan karşıladım. Samsun'a dönünce aileme hakimlik sınavına girdiğimi, hakimlik savcılık sınavını kazandığımı ve stajımı da Samsun'da yaptığımı söyledim. Onlar da bana bir belge göstermem gerektiğini söylediler. Ben de onları inandırmak için internetten savcılık kimliğini araştırdım ve kendime diyor kimlik yaptım. Ne güzel değil mi? Sen yıllarca okuyorsun, arkadaş internetten şak bir tane bir örnek çıkartıyor. Tabii canım. Bu kimliği hiçbir yerde kullanmadım ve kimseye de diyor dolandırmadım. Suçlamaları da kabul etmiyorum demiş. Vay diyorsun be. Hayatın yalan dedikleri işte bak bu arkadaş herhalde. Tabii canım. Ha? Vay be. Bir arada bir abla vardı, hatırlıyor musunuz? Bir kız vardı, o da işte Oxford'da okuyorum diyerek yıllarca ailesinin parasını yemişti. E bu da böyle bir şey olmuş ya. Baba hani bu ne rahatlık ya. Bazen bana şey diyorlar ya, abi çok rahatsın falan diyorlar. Baba rahatlığa bakar mısın ya? 4 yıl boyunca 15 bin TL bu her ay ailesinden alıyor. İstanbul'da arkadaşının yanında yatıyor kalkıyor. Bu arkadaştaki bu rahatlık ne olacak gençlik? Vallahi söyledim, çok geniş bir arkadaşmış. Yani Konya Ovası gibi bir arkadaşmış. Var, kurban olduğum var. Bak hatta buradan yola çıkarak böyle günün konusunu da dostlarımıza verebiliriz. Hani normalde bir sonraki anonsta veriyordum ama şimdi verebilirim. Belki de çocuk hakikaten söylüyorum yani hakim olmak istemiş, savcı olmak istemiş. Şimdi mutlaka hani yahu hayatta bir kez de olsa şu işi yapayım ben ya dediğiniz böyle bir meslek vardır değil mi? Yani vallahi söylüyorum, hayatta bir kez olsun böyle yapmak istediğiniz bir meslek vardır içinizde yatan. Canım kardeşim, bugün bundan bahsedelim. Yani aslında ben bir gün de olsa şu işi yapmayı çok istiyordum dediğiniz ne var? Bunu çok merak ediyorum. Ben mesela hakikaten şöyle birkaç dakikalığına da olsa vallahi söylüyorum, ben de avukat olmak isterdim mesela. Yani hani şimdi bu sürekli filmlerde görüyoruz ya, işte karşı taraf bir şey söyleyecek olduğunda hemen tak diye araya giriyor, böyle ağız dolusu şey diyor, itiraz ediyorum diyor ya mesela. Hani, vallahi bak sırf bu kelimeyi kullanmak için bir kere de olsa böyle bir avukat olmak isterdim ya. İtiraz ediyorum sayın hakim falan demek isterdim yani. Ay bana çok karizmatik geliyor çünkü. Vallahi söylüyorum. Velhasıl günün konusu bu olsun. Hayatta bir kez de olsa yapmak istediğiniz meslek. 0530-071-4355. Belli ki bu arkadaş, az önceki haberdeki arkadaş, savcı olmak istemiş, hakim olmak istemiş ama olamayınca da böyle bir yola başvurmuş. Velhasıl vardır bakalım arkadaşlarımız, ya bir kere de olsa, bir gün de olsa şu işi yapmak istiyorum dediğiniz ne var? Olabiliyorsa sadece ve sadece Arif Güven Showtime WhatsApp numarasından rica ediyorum. Her yerden geldiği zaman yetişemiyorum. 0530-071-4355. Dediğimiz gibi Arif Güven Showtime WhatsApp numarası.
1: Arif Güven abi, ya bu enerjiyi nereden buluyorsun arkadaş? Şu ne yiyorsan bize de söyle de biz de senin enerjini aynısını yaşayalım. Kurban olduğum, harbiden kurban olduğum. Senin sayende biz de burada coşuyoruz yani. Şımartmak gibi olmasın ama seviliyorsun kardeş. Seviliyorsun kardeş.
2: Arkadaş seni dinledim, nalet olsun o güne. La kopamıyoruz senden be kardeş.
3: Arif Güven Showtime.

0: Finansjak. Arif Güven. İşler sarpa sardığında malumunuz Arif Güven Showtime. Evet, radyonuzda. Bakayım. Havasına, suyuna, taşına toplandı. Hangi haber? Öyle mi peki? Bu arada günün konusunu dostlarımıza verdik. Sağ olsunlar, var olsunlar. Onlar da mesajları yollamaya başladılar bile. Babacığım, bir günde olsa ya, bir günde olsa şu işi yapmak isterdim dediğiniz ne iş var abi? Ne meslek var, öyle söyleyelim. Bakalım arkadaşlarımız neler yollayacaklar. Birazdan bakacağız. Sağ olun, var olun. Bu arada programın formatıyla alakalı haberler de yollanıyor. Araştırma sonuçları da var. Çiçeğim, biz bunu bir kere bir denk geldim diye biliyorum ben ama bir daha yollamışsınız ya. Sözüm ona bilim adamları. Dediğim gibi dünyanın meraklı melekleri onlar kardeşim. Sürekli bir şeyler buluyorlar. Bir insanın karakteri 3 yaşına kadar belli oluyormuş. 3 yaşına kadar. Ne gördüğünde karakterin oluyor abicim yani. 3'ü kimse hatırlamıyor ki ya. Yani altına bağlanan bezden ders mi çıkarttın? Biberonun hayat bakış açını mı değiştirdi? 3. Hatırlamıyorum bile ben 3'ü ya. Hatırlayan var mı 3'ü? Mümkün değil yani. Yavrum, bu haber ben sanki hatırlıyorum yani. Geçelim. Çok bomba bir durum var gençlik. Bak şimdi ya. Bayılıyorum ben böyle haberlere. Ankara'da sahte cumhurbaşkanı skandalı diye böyle bir haber var. Şimdi hikaye nedir? Bakalım bak. Gölbaşı Belediyesi'nin Ankara'nın başkent oluşunun 89. yılı dolayısıyla düzenlediği kutlama programına sahte cumhurbaşkanı skandalı damgasını vurmuş. Bu arkadaş şimdi kimse ki daha önce bizim memlekette bazı siyasi parti liderlerini de ziyaret etmiş. Onlarla fotoğraf falan çekilmiş. Kendisini Çin'in işgali altındaki Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı olarak tanıtan, ki bu arkadaş böyle tanıtmış, herkes de yemiş. Sonra bu arkadaş sahneye davet edilmiş. Sözüm ona, Doğu Türkistan'ın Cumhurbaşkanı olduğunu iddia eden bu arkadaş bildiğin sahnede konuşma yapmış. Belediye başkanlarıyla birlikte pozlar da vermiş. Doğu Türkistan bayrağını tutarak poz veren Osman bir de konuşma yapıyor. Diyor ki yani cumhurbaşkanıyım oğlum, ben bir konuşma yapayım yani şimdi. Programın ardından Osman'ın Doğu Türkistan'dan cumhurbaşkanı olmadığı anlaşılınca belediyenin basılı bültenide Osman'la ilgili bir bilgiye yer verilmiyor. Hepsini hemen kaldırmışlar anında. Ya arkadaşım, sevgili dostum, şimdi vallahi söylüyorum yani. Bir de o kadar para harcayıp komedi dizisi falan çekiyorlar. Ya gel bizim memlekete, vallahi söylüyorum. Bak, senaryo beleş, oyuncular beleş. Yani arkadaşım, sevgili dostum, ya şimdi ne bileyim, yaptığım bir etkinliğe cumhurbaşkanı katılıyor. Bir ülkenin cumhurbaşkanı katılıyor. Yani hiç mi böyle bir araştırmadınız? Lan bu hakikaten Doğu Türkistan, işte Türkistan'ın resmi cumhurbaşkanı var mı yok mu diye hiç mi merak etmediniz yani? Bir de şöyle bir şey oluyor, bak şimdi hani konuyu bitireceğim de. Haberde şöyle bir şey de var. Şimdi bu arkadaş, kendisini cumhurbaşkanı ilan eden arkadaş, canım kardeşim, böyle bir 30 kişilik 40 kişilik bir grupla Küçükçekmece'de pastanede otururken böyle bir şey yapmaya karar veriyor. Ve pastanede kendisini Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı'nı kendi kendine ilan ediyor yani. Ama bu kendi kendine Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı ilan eden arkadaş bizim siyasi parti liderleriyle görüşüyor. Resmi programlara katılıyor, alkışlanıyor, konuşma yapıyor yani. Ay ay. Biz de arkadaşlarla, ki üstelik pastanede bile değil yani. Hani daha yüksek kafayla bir araya geliyoruz ama hiç kendimizi böyle cumhurbaşkanı ilan etmiyoruz. Hani sallıyorum işte. Okan, bu akşam da sen cumhurbaşkanı ol demiyoruz birbirimize. Okan, sen 4 günden beri cumhurbaşkanısın, sıra bende, bu sefer ben olacağım demiyorum yani. Oy oy, kurban olduklarım, ayrılmayın. Sebep günün konusuyla birazdan buradayım.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif abi, hayatımda dinlediğim tek radyocu sensin.
3: Ağzına sağlık abi, ağzına sağlık. Sen olmasan zaman geçiremeyeceğim.
4: Radyomuzun sesini bir tık daha yükselttin. Çünkü Arif Güven Showtime yayında. Anonsu geldiği andan itibaren tezker almış asker gibiyim abi.
5: Gerçekten güzel yayın yapıyorsun. Ağzına güvene sağlık. Kendine iyi bak abi, Allah'a emanet ol.
6: Arif Güven, Londra'ya yıldırım gibi düştün. Seni dinlemeden yapamıyoruz. Değerini bil. No, hakikaten değerlisin. Zevkle dinliyoruz. İyi yayınlar.
1: Arif Güven Showtime.
7: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
8: Park Matmazel Abiye Mağazası.
9: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
8: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
10: Pazartesi spora başlarım diyordum da pazartesileri sevmiyorum.
11: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
7: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Ara Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, Baran Işık.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
5: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Özgüven Showtime.
1: Bayanlar Baylar grubunu.
2: Bayanlar Baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayın.
1: Buradayız kurban olduklarım. Mali Bruş, artık hani programı ortaladık. Bir bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız. Geçtik. Dostlarımıza sorduk. Dedim ki canım kardeşim, yani bir gün de olsa ya, hayattayken bir gün de olsa şu işi yapsam dediğiniz hangi meslek var? Bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. 0530-071-4355. Baba bir gün de olsa şu işi yapsam ya dediğiniz, özendiğiniz ne var? Buyurunuz. Konca yollamış Londra'dan. Bir günde olsa polis olmak isterdim. Ben polislikten ziyade bak trafik polisi olmak isterdim ama Allah. Hani burada şey yapıyorum ya bak. Tak. Bunu yapmak isterdim yani. Bir de ne bileyim abi. Gerçi benden cıvık bir polis olurdu ya. Cıvık bir trafik polisi olurdum yani. Ne bileyim sağdan soldan geçen anonslara telsizle anons yapardım. Alo tekerlek dönüyor falan diye. Bakalım. Merkez Bankası Başkanı olmak isterdim. 638 İbrahim. İbrahim'im rahat ol. Bu hızla gidersen zaten sıra sana bana gelecek gibi geliyor bana yani. Andy Warhol'un bir sözü var ya. Herkes diyor ki bir gün 15 dakikalığına meşhur olacak. Bir gün herkes bence 15 dakikalığında bir Merkez Bankası Başkanı olacak yani. Tabii canım böyle bir söz var. Herkes bir gün 15 dakikalığına meşhur olacak. Ben kim bilir kaç kişinin 15 dakikasını çalmışım. Buyurun bakayım arkadaşlarımız. Bir günlüğüne de olsa ya öğretmen olmak isterdim. Sınıfı komple ekip öğrencilerle beraber pikniğe gitmek isterdim. Sen bildiğin Mahmut Hoca olmuşsun ya. Ne güzelmiş ya. Evet ya, öğretmenlik çok zordur ama değil mi? Tahmin ediyorum çok zordur abi. Yani çocuklarla uğraşıyor olmak çok zor. Gerçekten seviyor olmak lazım. Bu işi de öyle, biliyor musunuz? Bu işi de yapabiliyor olmak için gerçekten ama gerçekten parayı çok seviyor olmanız lazım yani. Benden önce davrandın Arif'im. Ben de bir günlüğüne avukatlık yapmak isterdim. Bu ne, dur bakayım. Abi hiç okumadım mesajımı ya. Okuyorum Cem, kurban olduğum okuyorum. Bakayım. Şöyle bir hafta Türkçe öğretmenliği yapmak isterdim. Esra yollamış. Niye Türkçe öğretmenliği, onu merak ettim ya. Özellikle. Arif abi fırıncıyım ama okuyup kadın doğum uzmanı doktor olmak isterdim. Eyvallah canım kardeşim benim. Bir günlüğüne de olsa. Buyurun. Ben bakan olmak isterdim diyor Ömer'im. O koltuk nasıl, rahat mı diye oturup kalk. Ya evet. Bir şey söyleyeceğim. Bakanları geç. Yani yeni belediye başkanı seçilmiş. Arkadaşı biz normal ziyarete gittik dedik. Tebriklere gidelim. Koltuktan kalkmadı. Kusura bakmayın. Bir süre daha ben bu koltukta oturmak istiyorum diye. Bir günlüğüne hakim olsaydım. Kalemi kırsaydım. Mehmet Ali abimiz yollamış. Pendik'ten Emre. Kurban olduğum canım kardeşim. Teşekkür ederim. Ses kaydım bu. Dur bakayım nedir bu?
3: Bicim, Arif abicim.
1: Dur en başa. Tam ses çıkmadı. Tıkla bakayım bir şuna.
3: Arif abicim. Abicim bir yayında. Bir gün de olsa Cristiano Ronaldo olmak isterdim abi.
1: Cristiano Ronaldo. Bakayım, bir firmada CEO olmak isterdim. Pek havalı geliyor bana. Maaşlar da süper. Evet ya, doğru söylüyorsunuz. Büyük bir firmada. Dur bakayım. Genel kurmay başkanı olmak isterdim abi. Eyvallah. Oo baba, savaş pilotu olmak isterdim. F-35 kullanmak isterdim. Güzelmiş. Ben de onu çok isterdim ya. Valla bir günlüğüne olsa pilot olmak isterdim abi. Tiyatroculuk, veterinerlik, mobilya döşemeciliği, falcılık, astrolog. Ya bir tane. Bak, özel hareket polisi olup ev basmak isterdim. Sloganı da kendisi yazmış zaten. Yat yere yat. Bunu söylemek istiyor demek ki. Ben nasıl ki itiraz ediyorum hakim bey demek için avukat olmak istiyorum. O da yat yere yat demek için demiş. Pilotluk, özellikle helikopter pilotluğu abi. Eyvallah canım kardeşim benim. Pilotluk bir hayli fazla var. Gençlik bilginiz olsun. Bakayım. Dünyayı gezdirecek bir mesleği icra etmek isterdim. Bu pilotluk da olabilir, kabin memurluğu da olabilir, dış işlerin herhangi bir pozisyonu da olabilir. Eyvallah kurban olduğum. Günün konusu bariz belli. Artık hani bir şey söylemeye gerek yok. Canım kardeşim bir kez daha hatırlatmış olalım. Çünkü baya bir mesajımız var. Ya bir günlüğü de olsa şu işi yapmak isterdim dediğiniz acep hangi işi yapmak isterdiniz? Dostlarımıza bunu sorduk arkadaşım.
0: Arif Güven Showtime.
4: Arif abi, ben güvenlik amiri Sinan. Güvenlikçilere Arif Güven dinleyin dedik. Daha beni dinlemiyorlar abi. Söyle de devreye atsınlar bari.
5: Merhaba Arif abi. Ben Yusra. 4 yaşındayım. Büyüyünce Arif Güven Showtime sormak istiyorum.
6: Arif, Türk kullanıyorum. Bana cevap yazmışsın. Birader, sapağı kaçırdım. Ne yaptın ya?
0: Arif Güven Showtime.

0: buradayız. Yettik abi. Hayatta bir kez olsun yapmak istediğiniz meslek nedir diye arkadaşlarımıza sorduk. Bakalım ne daha var. Tövbe yarabbim ya. Konusuz filmlerde aktör olmak isterdim abi. Kesinlikle pilot. Hatta mümkünse jet pilotu. Bir uçak pilotu olup keskin manevralarla havada süzülüp efsane uçuş yapmak isterdim. Eyvallah kurban olduğum. Sivil polis olmak isterdim abi. Narkotik değil ama asayiş diyor. Önüme gelene GBT yapardım. Fantaziye bak ya. Evet ya, sivil polis güzel değil mi? Kulağa da güzel geliyor yani. Pastacılık isterdim. Mesela bütün işim gücüm kariyerimi diyor. Bırakıp hakikaten her gün pasta yapmak isterdim. Ne güzel değil mi? Valla. Tır şoförü olmak istiyorum. Bir kereli mahsus diyor. Ne? 100-150 kilometre yük çekebilirim sanırım. Eyvallah. Buyur. Bir günlüğüne de olsa dansöz olmak isterdim diye gelen bir mesaj var ya. Bir günlüğüne dansöz. Barmen olmak isterdim abi. Barmenlik epey güzel duruyor diyor. Bir tur atmak isterdim. Evet ya, barmenlik. Havalı geliyor değil mi? Panda bakıcılığı isterdim. Çok seviyorum pandaları. Güzel. Golf arabalarını gezdiren, ne? Golf oyuncularını gezdiren arabayı kullanan şoför olmak isterdim. Evet. Keyifliymiş gibi geliyor bana. Bu arada Kerem'e de selam olsun ya. Onun da bir tane motosikleti var. Golf arabasına benziyor da. Nerede görsem hemen abi, hemen tövbe Rabbim ya. Diyorum hemen bana bir tur ya. Hemen arkasına biniyorum. O da sağ olsun hiç kırmıyor. Tekne kaptanlığı isterdim. Oo, çok havalı değil mi? Gemi kaptanlığı mesela. Güzel güzel. Pilot olmak isterdim. Mümkünse F-16. Olabilir yavrum. Veriyoruz. Gemi kaptanı bak gelmiş. Gemi kaptanı olmak isterdim abi. Hayatta bir kez de olsa bir günlüğüne yapmak istediğiniz iş nedir diye sorduk. Bu pilotluk gelmesin. Astronot tabii ki de. Bir kere bir gidip geleyim demiş ya. Polis. Bir kere de olsa bir günlüğüne polis olmak isterdim. Pilotları es geçiyorum. Gençlik bilginiz olsun. Çok fazla pilot var çünkü. Bakayım. Aşçılık isterdim abi. Aslında bu yaştan sonra zor görünüyor ama kazandığım okulu bitirebilirsem neden olmasın demiş. İnşallah. Ne güzel değil mi? Bir insanın güzel yemekler yapıyor olması. Vallahi söylüyorum. Bana kalırsa büyük ayrıcalık abi. Ben de hiç olmadığı için teknik direktör olmak isterdim. Bir kere de olsa yapmak isterdim. Bak güzel. Teknik direktörlük doğru. İlk defa geldi. Bar açmak ve ne, kuru yemiş diyebilirim ama ikisinde battım. Ha. Bar açmak ve kuru yemiş diyebilirim ama ikisinde yaptım ve battım. Yalnız diyor, iyi battım. Kaliteli battım. Tövbe yarabbim ya. Çoban olmak isterdim. Yıldızlar, kullanılmayan kararmış demlikte demlenen çay. Eli ayağı buz kestiren soğuk ve yakıp kavuran sıcaklar. Bununla ilgili dün mü vardı abi? Böyle bir haber vardı. Yine bulamıyorlarmış çoban. Kimse çobanlık yapmak istemiyormuş gibi. Cumhuriyet savcısı olmak isterdim abi bir günlüğüne. Vay. Basketbolcu olmak isterdim. Astronot olarak uzaya gitmek isterdim. Bir günlüğüne de olsa avukatlık isterdim. İtiraz ediyorum sayın hakimim. Psikolog olmak isterdim. İşim makarasında. Baba biz hep dert dinliyoruz zaten diyerek. Eyvallah canım kardeşim. Tır şoförlüğü. Sanayide motor bakım ustası olmak isterdim abi. Yönetmen olmak isterdim. Vay güzel. Yönetmenlik benim de hayalimdi ya. Tabii canım. Buyur. Bir günlüğüne de olsa ne meslekle uğraşmak istersiniz diye sordum bak ya. Numan yollamış diyor ki otobanda radar olmak isterdim abi. Belki ilginç gelebilir ama taksicilik yapmak isterdim bir süreliğine. Pınar yollamış. Evet olabilir ya. Değişik olabilir yani. Yavrum bazı sektörleri okuyamıyoruz. Kurban olduklarım yayındayız. Gençlik yani bizi dinleyenler var. Anlatabiliyor muyum? Sanki benim evde hep birlikte toplanmışız, konuşuyormuşuz gibi bu kadar rahat nasıl olabiliyorsunuz ya? Bunların hepsi Hasancan rahatlığı mıdır nedir anlamadım ki. Yayında söyleyemiyoruz bunları gençlik. Gurmecilik isterdim. Evet olabilir, onu tadıyorsun, bunu tadıyorsun. Yat kaptanlığı isterdim abi. Tabii ki de futbolcu olmak isterdim. Danimarka Senfoni Orkestrası'nda maestroluk isterdim. Hayranım yemin ediyorum demiş. Allah Allah çok ilginç ya. Dublaj sanatçısı olmak isterdim. Bir günlüğünde de olsa ne iş yapmak isterdiniz? Günün sorusu. Malumunuz. Milletvekili olmak isterdim abi. Yol terapisi için uzun yol şoförlüğü isterdim. Canım kardeşim valla bir parti daha bakmamız icap ediyor. Artık hani son parti mi bilmiyorum ama bir hayli fazla mesajınız var. Bu kadarı yeterli olmuş olsun, yollamayınız.
1: Arif Güven Showtime.
2: Abi ben Bolu'dan Mesut Yılmaz. Herkese selamlar. Seviliyorsun abi, kolay gelsin.
3: Türkiye'nin Paris'i Bursa İnegöl'den selamlar.
4: Selam Arif, Londra'dan da Şefici Kemal. Seni dinlemeye devam ediyoruz.
5: Arif abi şu anda Erzincan Üzümlü Çalıtepe köyünde süt topluyorum. Sevgiler, kolay gelsin abi.
6: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
7: Saygı Mağazaları.
8: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: vereceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: mesajlar. Teşekkürler klavye kahramanı arkadaşlarımız. Bir günlüğüne de olsa. Babacığım şu iş yapmak isterdim dediğiniz acep ne var bakayım. Televizyonda gezi programlarını sunan spiker ya da kameraman olmak isterdim. Programın adı da Dünyayı Geziyorum olsun. Ben bunun şakasını yaptım biliyor musun? Sosyal medyada vallahi söylüyorum. Hatta hiç üşenmedim. Montajını da yaptım. O da şuydu. Tövbe yarabbim ya. NetGeo'nun, çok belgesel izleyen bir adam olarak NetGeo'nun logosunu da buldum. Kendi fotoğrafımla onu abi monte ettirdim. Programın adı da şuydu. NetGeo olduğu için söylüyorum. Gezelim, görelim, hayvan gibi yiyelim şimdi. Televizyon programımız çok yakında NetGeo'da. Dedim ki NetGeo sadece belgesel yayınlar, hayvan belgeselleri yayınlar bir de. Yavrum bunu ciddiye aldılar. Abi hayırlısı olsun yeni televizyon programı falan diyor. Bir kere düz mantık böyle bir televizyon programının adına izin verilir mi ya? Gezelim, görelim, hayvan gibi yiyelim falan. Aşırı derecede istekliyim. Uzun yol şoförü olmak isterdim abi. Eyvallah kurban olduğum. Gençlik valla bir dünya mesajınız var. Bir kere olsa bilgileri beynime kodlasak. Ha evet ameliyat doktor olmak isterdim. Ameliyata girmek isterdim demiş ya. Ürkütücü valla söylüyorum. Define avcısı olmak isterdim. Basketbolcu olmak isterdim. Bence çok eğlenceli olurdu. Bakalım. Daha önce okuduğum sektörlerden geliyorsa es geçiyorum. Bakınız örnek doktor. Aşçılık isterdim abi. Ne güzelmiş ya. Tır şoförlüğü isteyen baya bir arkadaşımız var gibi geliyor bana. Tiyatroculuk isterdim. Sahneye çıkıp sahneye elime almak. İnsanların ağzını açık bırakmak. Tüm dünyanın beni ayakta alkışlamasını sağlamak isterdim. Evet olabilir. Paraşüt eğitmenliği gelmiş. Çok ilginç ya. Hakikaten paraşüt eğitmenliği. Yönetmen diyeceğim ama er geç yapacağım galiba abi demiş. Hadi bakalım başarılar diliyoruz. Doktor. Tövbe yarabbim ya böyle şey olur mu ya? Şimdi marka verilmiş ama hani markayı vermeden söyleyeyim. Orada çalışmak isterdim diyor. Şimdi marketten bahsediyor. Gelen malları indireyim, rafları düzelteyim. Sepetleri birbirine geçireyim. Sıfır stres, sıfır sıkıntı demiş ya. Prompter okuma uzmanı olmak isterdim abi. Düşünsene diyor kameralar sana çevrilmiş. Herkes senin ağzından çıkacak cümlelere odaklanmış durumda. Bazıları ezbere konuştuğunu zannedip eyvallah kurban olduğum anladım teşekkürler. Köşe yazarlığı isterdim abi. Anaokulu öğretmenliği ya da dansçılık. Evet bir günlüğünde de olsa ben bu işi yapsaydım ya dediğiniz acep ne var günün konusu bu. Tornacılık gelmiş ya. Bu ne abi? Kepçe operatörü olmak isterdim abi. Bu alanda ideolüm. Kepçeyi monte ettiğim çatalla arkadaşlarıma zeytin yediren adamım ben demiş ya. Hadi canım sallama ya. Kepçeyi monte ettiğin çatalla arkadaşlarına zeytin yediriyorsun. Evet yediriyorum abi. Bakayım. Buyur bak dansözlük isterdim diyor ya. Bir günlüğüne dansözlük abi. Açık beyin ameliyatı yapmak isterdim. Bunu gerçekten çok istiyorum demiş. Eyvallah canım kardeşim. Bakayım. Tornacılık var ya. Antika mobilya tamircisi olmak isterdim. Bazı takip ettiğim sayfalar var. Evet. Şimdi demek ki ilgi alanı bu. Tiyatroculuk yine geldi. Avukatlık çok fazla var. Akşamları sokaklardaki çöp konteynerlarını boşaltan çöp arabası arkasında gezen temizlik işçisi olmak isterdim. Asker olmak isterdim. Bir kez değil bin kez su altı fotoğrafçısı olmak isterdim abi. Aa ilginç hakikaten şuyum. İlk defa geldi su altı fotoğrafçısı. Canım kardeşim sevgili dinleyenler artık mesaj yollamayınız çok fazla var çünkü. Arkeologluk ve astronotluk mesleklerinden birisini yapmak isterdim. Polis olmak isterdim. Milletvekilliği. Tabii canım ne var onda. Bir kere mazbatayı alman yeterli. Tak emeklisin artık bitti. İnternet kafe işine girmek isterdim abi. Valla açık ve net bununla ilgili geyik de çok fazla. Giren herkes de battı gibi geliyor bana bilmiyorum ama. Yönetmen olmak isterdim. Ödül töreninde ödülünü almış hayal ediyorum kendimi. Güzel. Dizi ya da film oyuncusu olmak isterdim. Çiftçi olmak isterdim. Portakal bahçelerinde olan bir portakal bahçeleri olan bir çiftçi olmak isterdim. Mis gibi meslek. İnsan az. Oksijen ve huzur bol. Evet olabilir. Spor muhabiri olmak isterdim abi. Yalan yok abi demiş bak. Yine geldi ya. Konusuz filmin yıldızı olmak isterdim. Tövbe yarabbim ya. Taksicilik abi. Hep çocukluğundan beri tek günlük bir hayalimdi. Cellat mı? Arattım diyor. Cellat nasıl olunur diye arattım. Ya bu cellat mı kaldı ya? Kurban oldum. Sevgili dinleyenler. Oy. Futbolcu olmak isterdim abi. Bakayım. Bir günlüğüne de olsa... Oo baba bak bu güzelmiş. F1 pilotu olmak isterdim abi. F1 dediğim Formula 1 özür dilerim yani. Öyle şöyle diyelim. F1. kafamı milyon dolarlık şirketinde yalandan iş yapan CEO olmak isterdim. Hayat boyu diyor eşek gibi çalışacağız. Bari bir sefer bir rahatlık görelim. Buyur. Yarış arabası pilotu. Evet, F1 yine gelmiş. Buyur. Derya yollamış. Dedim ki bir günlüğüne de olsa hani hangi iş yapmak isterdiniz? Hangi mesleği yapmak isterdiniz? Şeyma Subaşı yazmış ya. Evet diyor. Mesleğimin Şeyma Subaşı olmasını çok istiyorum bir günlüğüne. Ya ne iş yaptığı konusunda kimsenin bir fikri yok herhalde. Yani. Var da matematik öğretmenliği isterdim. İki zamanlı makineye sahip bir yük gemisinde baş mühendis ya da çarkçıbaşı olmak isterdim. Allah Allah. Allah Allah. Canım kardeşim, belli ki biz bir parti daha bakmak durumunda kalacağız. Çünkü bir hayli fazla mesaj var ama artık yollamayınız. Elimizdekilerle idare edeceğiz. Ondan sonra da haberler haberler haberler.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif abi, inşallah bu koronavirüsü seni dinlemiyordur. Yoksa hiç gitmez abi. Daha da çoğalır gibime geliyor.
3: Arif abi, ben taksici Karabayrak. Bir kayamız var. Yemin ediyorum var ya, adamı bile dinlemiyorum, seni dinliyorum ya. Perişan etti bizi. Bitirdi ömrümü, bitirdi be.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Arif Güven Showtime.
2: Buradayız sevgili dinleyenler. Artık son partiye dediğimiz gibi toparlanıyoruz. Bir günlüğüne de olsa şu işi yapmak isterdim abi dediğiniz ne var diye sorduk arkadaşlarımıza. Bir günlüğüne de olsa Arif Güven senin patronun olmak isterdim. Direkt maaşına zam diyor. Eyvallah kurban ol diyorum. Ki az önce yan yanaydık yemin ediyorum. İnşallah duymuştur. Bu nedir bakayım? Keşke dünya yeniden gelsem hiç düşünmeden dişimi tırnağıma katar bordo bereli kadın asker olmak için her şeyimi verirdim. Vay güzelmiş ya esinim. Selam olsun. Senin yanında çalışmak isterdim. Çok sıkıcı olabilir hakikaten söyleyeyim. Dışarıdan göründüğü gibi değil yani. Tabii canım. Bakayım. Bir gün seninle radyo programı yapmak isterdim. Ne eğlenirdik be. Vallahi olabilir aslında. Bakayım. Bir günlüğüne çalıştığım firmanın patronu olmak isterdim. Herkese zam yapardım. Eyvallah kurban olduğum. Buyur. Ben bir kere de olsa Arif Güven olmak isterdim. Bu kafayı yaşamak isterdim. Alemin kralı olmak isterdim. Ay kurban olurum ya. Çok çok teşekkür ediyorum. Gençlik işimi artıyor şunun benim. Bakayım. Tövbe yarabbim ya. Kemal'im bunu okumayayım. Kurban oldum. Teşekkürler. Gerçi bir şey söyleyeceğim. Böyle bir sektör var ya. Öğrenciyken jinekolog olmak istemişim. Ama diyor evlenince istediğimden utandım. Bakalım son parti toparlanıyoruz gençlik. Bir günlüğüne de olsa anaokulu öğretmeni olmak isterdim abi. Eyvallah. MİT başkanı olmak isterdim. Buyur. Merkez Bankası Başkanı yavrum sıra sana da gelecek bana da gelecek. Biraz bu hızla giderse biraz sabır sadece yani. Avukatlık isterdim abi. Davalar vesaire vesaire. Dur bakayım. Uzun yol şoförü çok fazla var. Bahçıvan olmak kim bitmek isterdim abi. Ne güzel rahatlatır abi. Vallahi söylüyorum. Özel dedektif olmak isterdim. Vay güzelmiş. Uzay aracı kullanmak isterdim. Tabii canım. Ki ben bu arkadaşı tanıyorum. Oğlum sen bir şey söyleyeyim. Bak seni uzay aracı. Sana uzay aracı teslim etsek uzayda drift atarsın yemin ederim. Vahşi hayvan bakımı. Ben bunu çok isterdim. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Yani şimdi arkadaşımız yazmış da. Vallahi yani benim özellikle internette, daha doğrusu şöyle söyleyelim. Instagram'da takip ettiğim Afrika'da yaşayan böyle bir Den miydi çocuğun ismi? Den diye böyle bir arkadaş var. Özellikle onu takip ediyorum. Canım ciğerim nasıl alıştırmışsa hayvanları hakikaten söylüyorum. Sadece aslandan da bahsetmiyorum. Yani sırtlanıyla ayrı yatıyor, kalkıyor. Aslanları geliyor, şakalaşıyor. Ya bak aslan su içiyor. Çocuk arkasından gelip ya aslanı korkutuyor yani. Aslan böyle fevri bir şekilde bir dönüyor. Sonra adamı görünce abi tövbe yarabbim ya yumuşuyor yani. Onu dedim sen aslansın ya. Böyle bir hayat yaşıyor. Velhasıl tam da benim istediğim hayatı yaşıyor ya. Vahşi hayvan bakımını isterdim. Hani internette videolarını görüyoruz ya. Aslanları kaplanlara sarılıyorlar. Yerlerde yuvarlanıyorlar. İşte benim dediğim arkadaş bu arkadaş. Çıtalar mırlıyor. Yanaklarını sürtüyor. Evet sen belli ki bu arkadaşı. Ha, dur bakayım. Ha, Steve Irwin diye bir adammış bu. Ben bunu da takip alayım. Nette varsa. Bakayım. Bir günlüğüne de olsa spikerlik yapmak isterdim. Geç kardeşim geç. Bomba imha uzmanı olmak isterdim abi. Ürkütücü değil mi ya? Şüpheli çantanın yanında pimimimi çekiyorlar ya diyor. Herkes sana bakıyor. Çok havalı değil mi abi? Çok havalı çok. Magazin yorumculuğu ama bir kez değil sürekli yapmak isterdim ya berbat. Masör olmak isterdim abi. Otel denetleyicisi olmak isterdim. Otellerde bedava kalıp tüm imkanları kullanıp test eden ve ona göre yorumlar yapan kişi olmak isterdim. Adli tip olay yeri inceleme isterdim. Cesetli bir şeyler yani diyor. NASA'da bilim insanı olmak isterdim abi. Canım kardeşim valla artık yollamayınız çok fazla var. Dolayısıyla da artık bu kadar mesaj yeterli olacak. Dur bakayım. Buyur Cüneyt'im kurban olduğum. Abi çocukları okuldan aldım seni dinliyoruz. Bu adam çok komik diyorlar. Ay kurban olurum ya. Evlatlara kocaman öpücükler olsun. Cüneyt'im oturalım bir ara. Sporcu olmak isterdim. Buz pateni yapmak isterdim. Evet. Dansözlük gelmiş ya. Tövbe yarabbim ya. Güzel meslek abi. Hoppi hoppi de oynuyorsun işte. Meslek mi bilmem ama Pablo Escobar. Eyvallah kanıcanım kardeşim. Survivor yorumcusu olmak isterdim. Çiçeğim bu kadar yeterli olmuş olsun. Malumunuz şöyle bir F5 yapacağız. Yazıyor yazıyor haberleri gelecek. İnşallah memlekette güzel şeyler vardır abi.
3: Arif seni dinleyenler ne içiyorlar çok merak ediyorum Arif. Arif Güven, seni severek dinliyoruz. Adana'ya da gitsek dinliyoruz. Maraş'a gitsek de dinliyoruz. Uruguay'a gittik de dinliyoruz. Vazgeçilmezimiz oldu.
4: Amcamın yeni bir torunu oldu. Adını Arif koydu. Ailede sülalede Arif diye biri yok. Dedim amca dedim Arif ne alaka? Bu radyodaki bir tane fırlatma var ya diyor. O yüzden diyor adını Arif koyduk.
5: Günün nasıl geçtiğinizi sayenizde anlamıyoruz bilene. Çok keyifli. Çok teşekkür ederiz. Buradan herkese selamlar söylüyorum. İyi yayınlar diliyorum.
6: Seni dinleyeceğim diye müşteri hırdavat istedi. Ne yapacağım hırdavatı? Gel otur Arif Güven dinleyelim dedim. Bir de çay söyledim adama, iyi mi?

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle...

0: Arif Güven Showtime yazıyor yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle. Kurban olduklarım şöyle bir F5 yaptık yazıyor yazıyor. Aynı zamanda bakmadığımız haberler de vardı. Buyurun şu arkadaşın rahatlığına bir bakalım ya. Yolcuyken çaldığı taksiyle 3 gün taksicilik yaptı. Hani çalıyor ama çalışıyor dedikleri bu mu abi? Aldığı yolcuları dolandırdı. Aha tey tey tey. Beylikdüzü'nde şoförün tuvalete gitmesi üzerine fırsat bilerek abi arabayı kaçıran bu arkadaş 3 gün boyunca da taksicilik yapmış. Avcılar da yakalandı ki görüntüler de var zaten. Şüphelinin daha önceden de buyur canım kardeşim bak nasıl insanlarla bir aradayız bilin. Şüphelinin daha önce 46 suçtan poliste kaydı oldu. 11 ayrı suçtan da arandığı tespit edildi ya arkadaş. Biz böyle dengesiz insanlar yüzünden... Niye zor durumda kalıyoruz ya? 46 suçtan poliste kaydı var. 11 suçtan da arandığı tespit edilmiş. Beylikdüzü'nde salı günü meydana geliyor. Sabaha karşı arabanın plakasını vermişler. Geçti geçelim buraları. Taksiyi durduruyor. Müşteri gibi binen kişi şoför Şah Murat Atabey'e Çatalca yolu üzerinde babasının bulunduğunu öne sürerek tır parkına gitmek istediğini söylüyor. Tır parkı yakınlarına geldiğinde yolcu olan kişi şoförden aracı durdurmasını istiyor. Beklerken şoför Atabey de tuvalet ihtiyacını gidermek için araçtan iniyor. Niye araçtan iniyorsun abicim ya? Yok mu bir pet şişe? Malumunuz yol kenarlarında görüyoruz pet şişe sarı sarı. Velhasıl takside bekleyen bu arkadaş üzerinde kontak anahtarı bulunan taksiyi alarak hızla uzaklaşıyor. Şah Murat Atabey taksinin çalınması üzerine hemen polisi arıyor. Aynı zamanda meslektaşlarının oluşturduğu sosyal iletişim grubuyla aracın plakasını ve fotoğraflarını paylaşıp yardım istiyor. Araba iki gün boyunca bulunamıyor. Saat 13.30 sıralarında Avcılar'daki bir taksi şoförü çalınan taksiyi Avcılar Ambarlı Meydanı'nda gördüğü yönünde Murat Atabey'e bilgi veriyor. Bilgi vermesi üzerine velhasıl o da emniyetle iletişime geçiyor. Dur ihtarına uymaması üzerine taksinin lastiklerine ateş ediliyor. Patlak lastiklerle dönen kavşak etrafında dört tur atıyor ki görüntüler de var. Velhasıl bu hani dengesizi yakalamışlar canım kardeşim. Gözaltına alınmış. Araç çekiciyle bölgeden alındı. Taksi şoförüne aracının bulunduğu bilgisi verildi. Bu arkadaşın dediğimiz gibi uyuşturucu madde ticareti, ev ve otomobilden hırsızlık, kasten ve taksirli yaralama gibi 46 suçtan poliste kaydı var. Say desen bak yorulursun. Ben söylüyorum abi. Yakalandım serbest kaldım. Yakalandım serbest kaldım. Yakalanıp daha 3 etti bak. Daha bunun gibi 43 sefer daha. Ki bu adam bunları yaşamış yani. 11 ayrı olayla ilgili de arandığı anlaşıldığı şüphelinin polisteki işlemleri geçiyor. Bak şimdi bir de arabasının üzerine... Dur şöyle okuyalım. Olay yeri inceleme ekipleri araçta uzun süre inceleme yaparken uyuşturucu bulunup bulunmadığına dair bilgi vermedi. Araç ateş edildiği için lastikleri patlayan taksiyi çalan şüphelinin aracın sol çamurluğunun üstüne de satın aldığı bak bir de kendi arabası gibi sticker almış yapıştırmış. Ne yazıyor biliyor musunuz? Vur beni yazıyor. Çalınan taksisine 3 günde kavuşan bu arkadaşımız aracın sahibi velhasıl... Başından geçenleri anlatmış da şimdi daha da enteresan bir durum var. Bu arkadaş aynı zamanda evet ya yani şeyi de arabasına müşteri gibi aldığı insanları da dolandırmış yani. Oy oy. Yok mu oğlum normal insan ya vallahi söylüyorum. Gençlik yavaş yavaş deliriyoruz. Normal insan olarak da gerçekten söylüyorum artık çok göze batmaya başladık yani. Bu hiç hayra alamet değil. Abdest alacakmış gibi yapıp muslukları çaldı yavrum ya. Bari camide şunu yapmayın ya. Buna benzer bir hırsızlık olayı vardı hatırlıyor musunuz? Şimdi tamam bu arkadaş namaz kılacağım şeklini veriyor ama 21 tane musluğu çalmış yani. Niyet ettim şadırvan musluklarını çalmaya. Önemli olan niyet. Cami ile ilgili de hiç unutmuyorum abi. Birisi bisiklet çalıyor. Sonrasında bisikleti abi hani kullana kullana camiye geliyor. Elini yüzünü yıkarken bu hırsız, bisikleti çalan hırsız. Hatırlıyor musunuz bu haberi? Başka bir hırsız da caminin orada bulunan bu bisikleti alıyor, çalıyor, gidiyor. Hırsız da hırsızdan şikayetçi oluyor. Bir de şey diyor hani Allah'ından korkuyor ya. Camiden diyor bisiklet mi çalınır yani? Canım kardeşim bu kadar yazıyor yazıyor haberle yeterli olmuş olsun malumunuz. Hatta bizim Nevzat'ımız Belçika'dan 3 tane abi helal olsun haberi yolluyorum demişti. Biz bulduk mu bulmadık mı bilmiyorum ama bir onun yolladığı haberlere bakarız. Birazdan hep birlikte final, birazdan hep birlikte de dağılırız artık. Sakın hiçbir yere ayrılmayın. Sebep Arif Güven Showtime malum hala radyonuzda.
2: Merhaba Arif Güven. Sen hep diyorsun ya, radyonumuzun sesini biraz daha açın, biraz daha açın. Radyonun sesini açtık, polis arkadan plakayı okumuş, duymamışız. Senin yüzünden ceza yedik be abi.
3: Kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar, cennet yüzü görmesin, Arif Güven'le aramızı bozanlar. Merhaba Arif abi, ben Hatay Altınözü'nden İbrahim.
4: Arif merhaba, Foça'dan herkese selamlar. İş yapamıyorum seni dinlemekten ama kıyak adamsın vallahi.
5: Arif Güven.
6: Harikum, masal kahramanlarından bahsediyorsun. Bir de şey vardı bu, Pollyanna. Gerçi ondan Türkiye'de çok var ya. Millet evine 18 kiloluk yağ almak için kredi çekiyor ama hala aya gideceğiz diyor. Al sana Pollyanna.
7: Arif baba, seviliyorsun. İyi yayınlar. Erzincan'dan sevgiler.
8: Benimle Gölde Ali Bartın. Seni dinlemeyi çok seviyoruz Arif abi.
5: Arif Güven Showtime.

0: Arif abi, Çandarlı'dan selamlar. Abi sen başlayana kadar moralim çok bozuktu. Başladın, moralim düzeldi. İyi ki varsın abim.
1: Arif'in 334 numaralı abimden hasret bitti. İşbaşı yaptık. Öpüyorum seni, şükür kavuşturana.
2: Konuları aklımızın gelmeyeceği noktalara kadar götüren adam. İyi ki varsın. İyi yayınlar.
3: Arif Kurban, merhabalar. Yine İsrail'den.
4: Arif abi, işi gücü bıraktık, artık seni dinliyoruz. Yayın bitene kadar sendeyiz. Sonra işe bakarız.
5: Arif Güven Show Time.
6: Vay be. Vallahi şu programın finaline geldiğimizde acayip böyle bir rahatlama oluyor. Çünkü üzerimizden böyle bir yük kalkıyor. Canım kardeşim, kurban olduklarım. Bana kalırsa keyifliydi, güzeldi. Önce benim keyif almam gerekiyor ki bu keyfi size yansıtabilelim. Hikaye budur. Çünkü hani bazen dile getiriyorum. Şimdi diyet yaparken önemli olan şu diyen bir diyetisyene hiç inanmıyorum ben yani. Velhasıl umarım siz de keyif almışsınızdır. Hep söylüyorum, amaç yüzünüzde bir...

parça da olsa tatlı bir tebeşir bıraktırtmaya çalışmaktı. Olduysa bir hatamız yayındayken kurban olduğum insanız, istemeyerek olmuştur ama tabii ki de sonuna kadar affola. Ne kadar içten söyledim yemin ediyorum. Yani. Nevzat'ım, canım kardeşim ve bütün klibe kahraman arkadaşlarımız. Bu bölüm artık hani Nevzat'ın bir nevi göreviymiş gibi olmaya başladı. Onun üzerine yapıştı, onun elinde kaldı ama umarım memnundur, umarım mutludur. Babacığım bir tane değil, yazıklar olsun bizim kadroya. Üç tane birden yollamış adam, bak helal olsun. Esenler'de çocuklarını camdan atarak kurtulan kadının kardeşi konuştu. Esenler'de 5 katlı binanın girişinde bulunan elektrik saatinde yangın sonrası dairesinde mahsur kalan bir anne 3 çocuğunu kaldırımda açılan çarşafa atarak kurtuldu. Çocukların annesi Hatice Kaye'nin kardeşi Emre Bulut, ablasının ve 3 çocuğunun sağlık durumunun da iyi olduğunu söyledi. Ne güzel ya. Şu da çok keyifli, bu da çok güzel. Helal olsun size, haberdedir canım kardeşim. Efeler'de bir zeytinlik alandaki Aydın Efeler'de, doğru mu söylüyorum çiçeğim? Evet, Aydın'da. Aydın Efeler'de bir zeytinlikte zemin etütü için açılan delikten 6 metre derinliğe düşen köpek yavrusu Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Bir arada çukur vardı değil mi? Adını çukur koymuşlardı. Vay be. Yavru köpeği canlı kurtarmak için adeta zamanla yarışan itfaiye ekipleri başarılı bir çalışma ile Pakize'yi yavrusuna kavuşturdu. Ne güzelmiş ya. Zeytinlik alanda mahalle halkının baktığı Pakize adı verilen bir köpeğin yavrusu bir süre önce zemin etütü için açılan delikten düştü. Köpeğin seslerini duyan mahalle sakinleri Elif Yıldız durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesiyle birlikte bölgeye gelmişler. Aynı zamanda çevre, doğa ve hayvanları koruma polisleri de gelmiş. Deriye ip sarkıtılma sonucu ile yaklaşık 6 metre derinliğin olduğu belirlenen bölgedeki iş makinesi getirilmiş. Kurtarılmış kurban olduğum ya, ne güzel ya. Yerim ben seni ya, kurban oldum. Gençlik. Malumunuz, hep söylüyorum, hayat diyorum yol kenarındaki tabelalara benziyor. Onların bir tarafında hoş geldiniz, bir tarafında güle güle yazıyor. Saatimiz geldiğinde, iklimimiz geldiğinde burada seve seve keyifle sizleri misafir etmek istiyoruz ki ediyoruz da. Bu kadarlık yeterli olmuş olsun. Hadi hoşça kalın. Hadi kurban olduklarım, kendinize çok çok iyi bakın.

0: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan. Gülüyorum. Wrong side of the road.
1: Dark and cold. Bayanlar, baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.
2: Gösterisini bitiren palyaço kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Pazartesi spora başlarım diyordum da pazartesileri sevmiyorum.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42

0: vereceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: Park Mademoiselle Abiye mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için 3L

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: en kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Eskişehir yılını tüm halkımızda Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Bu sene, o sene, 26 Eskişehir yılı.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon

0: Sultan.
1: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Pazartesi spora başlarım diyordum da pazartesileri sevmiyorum.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
5: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: hizmeti imalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Varta-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
0: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

seni aradım kalamışta. Sokak sokak. Ne kadar cadde varsa bizi tanıyan sordum. Yoktu. Güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. İne papatya verdi elini.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

0: Anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
0: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: ürettiklerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın

Sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Zeynep Bastık'la yaptık. Bundan Böyle isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluşan isim de hemen ardından İrem Derici ile devam ediyor müzik yolculuğumuz. Yaz Gülü radyonuzda. Hepiniz hoş geldiniz.

Mert Arkan'dan dinledik. Acımayacak isimli çalışmasıyla günümüzün enerjisini de oldukça yukarı taşıdığını söyleyebiliriz sanatçı için. Ritmimizi bozmadan yine hareketli bir şekilde devam edelim. Asil Gök'ün en yeni çalışmasını sizlerle buluşturuyorum. Ne oldu böyle? Radyonuzda siz.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
1: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076, 0543 696 26 26.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Günlerde sıkça listelerimizde yer bulan özel düetlerden biriydi. Sibel Can ve APO ortaklığından dinlediniz. Kıyamam isimli çalışma radyonuzda sizlerle buluştu. Ardındansa Melike Şahin'le devam ediyoruz. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma Ortak.

Son yıllarda paylaştığı birçok çalışmayla günden güne yükselişini sürdüren isimlerden biri Sefo'ydu konuğumuz. Yine Seni Severdim isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluştu. Ardındansa önemli bir besteci Fettah Can'la devam ediyor müzik yolculuğumuz. Ne güzel isimli şarkısını seslendiriyor sizler için.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon:

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Al kılıç kulaklarınıza ulaşan isimdi yani isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Ardındansa tarzıyla fark yaratmayı başaran özel bir ses Mabel Matiz'de devam ediyoruz şimdi müziğe. Umrum dışı radyonuzda.

Birinden biri Simge'den dinledik. Öpeceğim isimli şarkısıyla günün enerjisinde yukarı taşıyan seslerden biriydi. Ardındansa Buray'la devam ediyoruz şimdi müziğe. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma Katsana Bana. Kızım.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Pazartesi spora başlarım diyordum da pazartesileri sevmiyorum.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

tarafından da tam not alan şarkılardan bir tanesiydi. Ebru Yaşar'dan dinledik Yoksun isimli çalışması. Radyonuzda sizlerle buluştu. Ardındansa Berkay'la devam ediyoruz müzik yolculuğumuza. Nankördük isimli şarkısını seslendiriyor sizler için.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Ben Yanmışım isimli şarkısıyla günün ritmini oldukça yukarı taşıyan isimlerden de biri oldu sanatçı. Türk pop müziğinin en iyi örneklerini ardı ardına sıralamaya devam ediyoruz keyif almanız için. Bir diğer konuğumuzsa Mert Demir oluyor şimdi. Bir gece gidebilirim, radyonuzda

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Ara Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0...

Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
1: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Gülşen'le birlikte biraz geçmişe yolculuk yaptık. Şüphesiz ki çıktığı döneme damgasını vuran hit şarkılardan biriydi. Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam. Radyonuzda sizlerle buluşan çalışma oldu. Ardındansa Can Ozan'la devam ediyoruz. Acıtır Gibi Severek isimli çalışması. Radyonuzda sizlerle.

bizlerle paylaştığı ve birçok popüler müzik listesinde de zirveye kadar yükselen şarkısı Şımarık'la radyonuzda kulaklarınızın pasını silen isimlerden bir tanesi oldu sanatçı. Hemen sonrasında Edis'le devam ediyoruz şimdi, ondan da dinleyeceğimiz çalışma Arıyorum.

0: yaşıyorum. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
5: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
6: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
7: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
8: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri tek.

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları.

Pop müziğin sevilen ismi Ferhat Göçer'den dinledik. Düştüm Ben Yollara isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Ritmimizi bozmuyor ve hadisenin en yenisine kulak veriyoruz şimdi ise Ara Beni isimli şarkısı.

Semih Cenk'ten dinledik. Gözlerinden gözlerime, kulaklarınıza ulaşan çalışma oldu. Veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken İzel'den Düşer O isimli çalışmasını dinleyeceksiniz. Tekrar buluşuncaya dek benden bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Gitsin.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon

0: En kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, Baran Işık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
4: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üçerli

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: Pazartesi spora başlarım diyordum da pazartesileri sevmiyorum.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
5: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
6: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
7: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: Sümer Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
1: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Mutlu cumalar hepinize. Gününüz güzel devam etsin istiyorsanız eğer, hayatın ritmi başlıyor. Radyonuzun sesini biraz daha açıp bugün de bize eşlik ederseniz eğer, cumadan keyif almaya devam edeceksiniz. Peki bu güzel cumanın iki saatini paylaşmaya, hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Bugün de günün, zamanın, anın ritmini birlikte yakalayacağız. Hayatın ritmi yine yanı başınızda olacak. Güzel bir iki saat var önümüzde. Gündemden uzaklaşacağız. Yine eğlenceli, keyifli haberler paylaşacağız. Yine dinlemekten keyif alacağınız şarkılar yanı başınızda olacak. Yeter ki radyonuz açık olsun. Ben Rania, mikrofon başındayım. Hayatın ritmi başlıyor.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Gamsız'la dinledik Bora Duran'ı. Hayatın ritminde konuğumuz oldu biliyorsunuz. Bahsetmiştim ama bir kez daha hatırlatayım. Döndüm şarkısıyla 5 yıl sonra yeniden zirvenin sahibi oldu. Bora Duran Gamsız'la dinledik. Fatma Turgut'la devam edeceğiz. Bu kez sen de benim hatalarımdan birisin diyecek. Çok sevdiğimiz bir Sezen Aksu şarkısıyla radyolarınızda olacak. Model grubu tekrardan bir araya geldi. Model grubu da yeni bir şarkı çıkarttı. Onu da hatırlatalım. İyi bir sevgili dijital platformlardaki yerini aldı. Biz Fatma Turgut'u hayatın ritminde çok sevdiğimiz bir klasikle dinleyelim. Hatayla radyolarınızda.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Can Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
3: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Kendimizi iyi hissetmek için sabah rutinleri hazırlıyoruz. İşte gece yatmadan önce gece rutinleri oluyor. Ama peki gün içinde neler yapıyoruz? Tamam, sabah akşam belirli rutinlerle kendimizi daha iyi hissedip günü daha güzel karşılayıp daha güzel bitirebiliyoruz. Fakat gün içinde de bize iyi gelecek küçük detaylar saklı hayatımızda. Mesela küçük nefes egzersizleriyle gün içinde kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Çok kolay, sadece birkaç dakikanızı ayırıp kendinizi küçük nefes egzersizleriyle, artık hangisini tercih ederseniz, heyecanınızı, stresinizi bastırabilir, o andan daha fazla keyif alabilirsiniz. Mesela araba kullanırken meditasyon yapıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Bazen en sevdiğiniz şey aklınıza gelebilir. Misal, ben araba kullanmayı zaten çok sevdiğim için o andan keyif alıyorum, o ayrı. Anın tadını çıkartmak için de bulunduğunuz ana odaklanabilirsiniz. Peki, gün içinde kendimize vereceğimiz küçük ödül zamanları olması gerekiyor. Böyle 5 dakika, 10 dakikalık kendinize ayıracağınız vakitler olsun. Bu küçük ödül anlarıyla da kendinizi daha iyi hissedeceğinizi söylüyorlar. Siz gün içinde kendinize ne iyi gelecek düşünün. Bence seçenekleri siz de kendi alternatiflerinize ekleyin.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: şimdi artık yavaş yavaş Eylül'ü de uğurluyoruz. Eylül'ün son haftasına gireceğiz. Önümüzdeki hafta Ekim'i karşılayacağız. Dolayısıyla sonbahar göz kırparken bize yazın giydiğimiz o güzel cici kıyafetleri kışın sonbaharda giyemeyeceğiz diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Artık biz yazlık kıyafetleri de kışın sonbaharda giyiyoruz çok rahat. Nasıl? Gayet kolay. Yazlık kıyafetleri sonbahara taşıyabilirsiniz. Çok sevdiğiniz elbisenin içine uzun kollu bir tişört giyebilir ya da üzerine bir ceket, bir mont atabilirsiniz. Altına çizmelerle, botlarla o çok sevdiğiniz yazlık elbiseyi giymeye devam edebilirsiniz. Ya da çok sevdiğiniz tişörtünüzün içine uzun kollu bir tişört giyebilirsiniz. Kazağınızın üstüne giyebilirsiniz. Mesela bir alternatif. Onun üzerine bir mont giyebilirsiniz. Çok kolay. Artık yazlık kıyafetleri de sonbaharda ve kışın kullanmak oldukça kolay. Etekleri, elbiseleri, bazen kropları, tişörtleri, şortları sonbahara, kışa taşıyabilirsiniz hanımlar beyler. Sadece işte terlikler, açık ayakkabılar giyilmiyor. Peki, güzel bir gün daha başladı. Hali hazırda daha hala yazlıkları kullanmaya devam ederken bu da aklımızda bulunsun istedim.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Sultan.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
5: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
6: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Geçtiğimiz gün Tom Cruise'un yeni filminin galası gerçekleşti. Galaya kraliyet ailesi de katıldı. Aslında biliyorsunuz normal şartlar altında her davete katılmazlar. Fakat Britanya Film ve Televizyon Sanat Akademisi yani BAFTA'nın başkanlığını üstlendi William ve Kate çifti. Londra'da gerçekleşen filmin galasında da Hollywood yıldızlarıyla bir araya geldiler. Tom Cruise da Kate Middleton ve Prince William'la bir araya geldiği için oldukça mutlu gözüküyordu. Film Ekim'in ikisinde gösterime girecek. Merak edenler için daha önce Revenant ve Birdman filmleriyle en iyi yönetmen Oscar'ını kazanan film yönetmeni bu filmde de yine şaheserler yaratmış Tom Cruise. Bugüne kadar gerçekleştirdiğim en zorlu görevdi demiş. Merakla bekliyoruz biz de. Film vizyona girdikten sonra 2 Ekim'de Digger filmi gösterime girdikten sonra biz de ilk izleyenlerden olacağız büyük ihtimalle. Şimdiden hatırlatmış olayım. Radyo Ses.

Yalnız kalmak bazen bir seçim olduğu zamanlarda, isteyerek olduğu zamanlarda insanı çok da fazla yıpratmıyor. Yani yalnız kalmak istediğinizde hatta bazen iyi gelebiliyor. Ancak bu yalnızlık uzun sürüyorsa, bir ömür boyu yalnız yaşayacaksanız vesaire, mecburi ise eğer, aynı koşullar olmuyor. Sağlığınız açısından hem ruhsal hem de fiziksel sağlığınız açısından olumsuz etkileniyorsunuz yalnız kalmaktan. Yapılan yeni bir araştırmadan bahsedeceğim size. Ömrümüzden 6 yıl götürüyormuş yalnız yaşamak. Ama işte hem kadınlar hem de erkekler için aynı süreyi içermiyor. Yapılan araştırmada erkeklerin ömründen yalnızlığın 6 yıl kadar çaldığını, kadınların da sadece böyle 3,5 yıl falan çaldığını ortaya çıkartmış. Yani kadınların bir nebze ömrü mü uzuyor acaba yalnız

0: kadını, yok şaka bir yana. Ancak erkeklerin yalnız kaldığında ömrünün 6 yıl kadar kısaldığını fark etmişler. Yani işte birlikte olmanın, hayatı paylaşmanın, sevgiyi paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu da buradan görmüş oluyoruz. Son yıllarda ayrılanların sayısı evlenenlerin sayısından fazla olunca bu haberi de hatırlatmak istedim. Bir ömrü birlikte geçirebileceğiniz doğru insanlar çıksın karşınıza, yalnız kalmayın diye.
1: Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
4: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Metal halı yıkama 226 0888 250 44 çift 0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın

Şimdi akşamdan şöyle güzel bir demlik çay demlediniz ama uyudunuz kaldınız. Demlikte çay kaldı, içemediniz. Neyse dediniz, sabah içerim. İçilir mi? İçilmez. Yani ben şahsen içmem. O demlikteki çay farklı şekillerde kullanılır ama içilmez bana sorarsanız. Yapılan araştırmalarda evet, demlikte bekleyen çayın ertesi gün içilmeyeceğini söylüyor ama ne kadar süre kullanılabilir, bir de ondan bahsediyorlar. Çay demlendikten sonraki ilk bir saat içerisinde tüketilirse faydalı. Sonrasında kaynadıkça çayın içerisindeki zehirli maddeler ortaya çıkıyormuş, haberiniz olsun. Çok da fazla kaynatmayacaksınız. Çok da uzun süre çayı kaynatmayacaksınız ve ertesi günde içmeyeceksiniz. Yani ben tabii bu haberi okuyunca şaşırdım aslında. Hiç öyle bir şey yapmadığım için aklıma bile gelmez ama yapanlar varmış. Geceden kalan çay sabah içilmiyor. Haberiniz olsun. Aman zehirlenmeyin. Radyo Ses.

Kadınların çoğunlukla en büyük problemlerinden bir tanesi, Allah başka dert vermesin derler ya, en büyük problemlerinden bir tanesi kadınların akşam ne pişireceğim. Yani bir liste hazırlasak da bazen o listeye uymakta zorlanıyoruz. Canımız istemiyor, arkadaşlar geliyor, dışarı çıkıyoruz vesaire. Sonra ertesi akşam yine bu akşam ne pişirsem diye düşünüyoruz. Düşünmeyip de hep dışarıdan yiyenler var mı aranızda bilmiyorum. Eğer varsa bu araştırmayı size yapmışlar. Çünkü yemeği evde yemek gerekiyormuş. Eğer yemeği en fazla evde yiyorsanız, yani ev yemeği tüketiyorsanız eğer, kansere yakalanma riskinin çok daha fazla düştüğünü söylüyorlar. Yapılan araştırmalarda koruyucu olan unsurların ev yemeklerinde bulunmadığını, dolayısıyla evde yaptığınız yemeklerin daha sağlıklı olduğunu, beslenme kalitesi ve kontrolü açısından sizin kontrolünüzde olduğunu, pek çok hastalığın da ev yemekleriyle önlenebildiğini söylüyorlar. Ha tabii bir de stresten uzak duracaksınız. Bence ev yemeklerinden ziyade stresin daha fazla hastalık yaptığını söylemişlerdi. Bu önemli detay da aklınızda olsun.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Çıtır çıtır ne güzel tat.

0: çıtır mutluluk.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335-0335.
4: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62 340-22-72.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ne demişlerdi bir şarkıda? Evli, mutlu, çocuklu, hayalim üç kelime.
1: Peki?
0: Son yıllarda evlenenlerin sayısında düşüş yaşayınca dünyadaki genç nüfusunda yavaş yavaş düşeceğini fark ediyoruz. Ancak evlendikten sonra evliliğinizi bir meyveyle taçlandırmak istiyorsanız, öyle diyorlar ya, yani çocuk sahibi olmak istiyorsanız bir haber var sevgili hanımlar, sevgili beyler. Çin'de yaklaşık 50 bin kişinin verilerini incelemişler. İki tane kız çocuğu olan ebeveynlerin en yüksek mutluluk düzeyine sahip olduğunu gözlemlemişler. Yani erkek çocuktan ziyade kız çocuk daha mutlu hissettiriyor. Kız çocuğu büyütmek daha kolay demişler. Bilmiyorum, bence çocuğa göre değişir. Ama eğer iki kızınız varsa dünyadaki en şanslı ebeveynlersiniz, haberiniz olsun. Çin'de yapılan bu araştırma Çinli aileleri kapsamış ama hadi biz genel geçer olarak konuşalım. Çin'de yapılan bu araştırmada iki kız çocuğu olan anne ve babalar en mutlu aileye sahiplermiş. Umarım o mutlu ailenizle birlikte bir ömür hayatın tadını çıkartırsınız. Peki biz de hayatın ritmiyle Cuma'nın tadını çıkartmaya devam edelim. Eylül'ün sonu yavaş yavaş yaklaşırken tam da adına yakışır bir şarkıyla Eylül'le Oğuzhan Koç ve Selman Tin'le devam edelim hayatın ritmine.
2: Radyo Ses. Radyo.

Uykunuzu aldınız mı diye aşağı yukarı her gün soruyorum değil mi size? Peki hadi bugün de sorayım. Uykunuzu aldınız mı? Çünkü uyku sadece dinlenmek için değil, beynimizin bakımı ve onarımı için de vazgeçilmez. Derin uyku sırasında beynimiz toksinleri temizliyor, sinirsel bağlantıları güçlendiriyor, genel işlevselliğini geri kazandırıyor. Uykuyu atlamak bu kritik süreçleri kesintiye uğratıyor ve beynimizin sağlığını ciddi bir riske atıyor. Araştırmada kronik uykusuzluğun sadece yorgun hissetmekten ibaret olmadığını ortaya çıkartmış. Bu yapılan araştırmada zihinsel performans, hafıza, genel beyin yapısı üzerinde uzun vadeli etkileri olabileceğini söylemişler. Yani günde 7 ila 9 saat kaliteli uyku uyumazsanız eğer, bu bir lüks değil ihtiyaç, beyniniz uzun vadede hasar görebiliyor. Hatta bu araştırmada uyku yoksunluğunun beyninizin kendisini yediğine sebep olduğunu ortaya çıkartmış. Şöyle ki, uzun süreli uyku eksikliği yaşadığınızda beyniniz adeta kendi kendini yok etmeye başlıyormuş. Beyin hücreleri stres durumuna giriyor, nöronların hayatta kalmak için kendi bileşenlerini parçaladığını ortaya çıkartıyorlar. Dolayısıyla uykusuzluğun ne denli zarar verdiğini bu araştırmada daha iyi anlıyoruz. Umarım her gün hatırlattığım gibi uykunuzu almışsınızdır bugün de. Uykunuzu alıp güne başlamışsınızdır.

0: adieu, adieu.
1: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
2: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
1: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Şimdi bugün erkeklerin yalnız kaldığında ömrünün daha fazla kısaldığını içeren, anlatan bir araştırmadan bahsettim size. Duymuşsunuzdur. Duymayanlar varsa küçük bir hatırlatayım. Yapılan araştırmada yalnız yaşamak erkeklerin ömründen 6 yıl çalıyormuş. Kadınlardan ortalama 3,5 yıl çalıyormuş. Bir de erkekler sevdiği kadından ayrıldığı vakit kanlarındaki iltihaplanma oranı daha yüksek oluyormuş. Yani son yıllarda bakıyorum hep kadınlar şikayet ediyorlar. Erkeklerin terk etmesinden, erkeklerin sevgisizliğinden şikayet ediyorlar. Fakat sevgili beyler anlamıyorlar galiba. Sevgisiz kalan insan uzun vadede ciddi anlamda hastalanmaya başlıyor. Bu yüzden aslında birbirimize ihtiyacımız var, sevgiye ihtiyacımız var. Hani diyorlar ya dünyayı sevmek kurtaracak. Bence kendinizi de sevmek kurtaracak. Birilerini sevmekle başlayın ama gerçekten sevdiğiniz insanlar olsun, gerçekten sizi sevenler olsun hayatınızda. Radyo Ses.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Her şarkısı ayrı güzel, külahı da ayrı severiz. Murat Dalkılıç radyolarınızdaydı. Peki, güzel bir hafta sonu diliyorum hepiniz için. Hafta sonunuz güzel olsun diye tabii ki radyonuz açık olsun. Hayatın ritmi bugünlük sona eriyor ama hit müzik, sevdiğiniz şarkılar her daim yanı başınızdaki radyoda olmaya devam edecek. Radyonuz, müziğiniz açık olsun diyelim. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz ümidiyle. Biz pazartesi yine görüşeceğiz. Hayatın ritminde pazartesi yine aynı saatlerde buluşmak üzere. Şimdiden güzel bir hafta sonu diliyorum hepinize. Hoşçakalın.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Pazartesi spora başlarım diyordum da pazartesileri sevmiyorum.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: birlikte anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Eskişehir'de okul kıyafeti Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar, adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon

0: Mutfak.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
6: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.

0: İmalatçı Sümer Işık'tan alınır.
1: İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
2: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
3: Sümer Işık, bana ışık.
0: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Clark Mademoiselle Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: Sümer Işık bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. İmalatçı Sümer Işık Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
5: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.

0: Sümer Işık, bütün okul kıyafetlerinde kaliteyi ucuza satan tek mağaza. Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet AVM'de.
2: Sümer Işık, bana ışık.
1: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık

0: Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda giyim.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
1: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
0: Kontinental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Işığı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: kaliteli ve en hesaplı ürünler Sümer Işık'tan alınır. İmalatçı Sümer Işık, Mısır Çarşısı girişinde.
1: Sümer Işık, 17 Ağustos'tan itibaren Vega Outlet'a

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota Pro Ace ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon

0: さ。
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Özel Ümit Hastaneleri bilgilendiriyor. Sağlıklı bir yaz doğru alışkanlıklarla başlar. Artan hava sıcaklıklarında vücudumuz daha fazla sıvı kaybeder. Bu nedenle susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketmeyi unutmayın. Sağlığınızı korumanın en doğal yolu yeterli su içmektir. Özel Ümit Hastaneleri hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.